Şam'da 7 büyükelçi güven mektubunu Şara'ya sundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen törende 7 büyükelçinin güven mektuplarını kabul etti. Güven mektubu sunanlar arasında Suudi Arabistan, Vatikan, Avrupa Birliği, Brezilya, Yunanistan, İsveç ve Danimarka'nın büyükelçileri yer aldı. Şara, büyükelçilere görevlerinde başarı dileyerek temsil ettikleri taraflarla işbirliğinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Suriye Arap Birliği Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Suriye Arap Birliği Daimi Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Konseyi'nin 166. oturumundaki seçimde Suriye Ulusal Meteoroloji Merkezi Müdürü Abdülkerim El-Muhammed 13 oy aldı. El-Muhammed 2 yıl süreyle komite başkanlığını yürütecek. Komite, Arap ülkeleri arasında meteoroloji ve iklim alanlarında işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yürütüyor.

Suriye ile İslam Kalkınma Bankası'ndan işbirliği görüşmesi. Suriye heyeti Cidde'de İslam Kalkınma Bankası yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin yeniden yapılanması, öncelikli projelerin finansmanı ve özel sektörün desteklenmesi ele alındı. Taraflar kalkınma ve yatırım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

suçlamasıyla iki kişi yakalandı. Suriye güvenlik güçleri, devrik rejimin güvenlik birimleri adına casusluk yaptıkları öne sürülen baba ve oğlunu yakaladı. Şüphelilerin elde ettikleri hassas bilgileri ve bazı noktaların koordinasyonlarını devrik rejimin güvenlik birimlerine aktardıkları belirtildi. İki şüpheli ile ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmelerinin planlandığı bildirildi.

kuvvetleri Irak... Sınır kuvvetleri Irak-Suriye sınırındaki geçiş iddiasını yalanladı. Irak Sınır Kuvvetleri Komutanlığı, Suriyeli bir grubun Irak-Suriye sınırındaki güvenlik bariyerini geçtiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarını yalanladı. Komutanlık, görüntülerdeki beton duvarın Irak-Suriye sınırında değil, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırındaki tahkimatlara ait olduğunu açıkladı. Irak sınırlarının tahkimatlar, fiziki engeller ve termal kameralarla korunduğu belirtilirken bölgede güvenlik ve istikrarın sürdüğü vurgulandı. Komutanlık, kamuoyuna eski veya yanıltıcı görüntüler üzerinden yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

İran, Hürmüz'ün yeni koridoruyla ilgili anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni koridora ilişkin anlaşmanın Umman'la önümüzdeki günlerde imzalanacağını açıkladı. Rizai, Boğaz çevresinde kısıtlı bir alan ilan edileceğini ve izinsiz giren gemilerin kara listeye alınacağını söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede devam eden müzakerelerdeki son durum kapsamlı şekilde ele alındı.

Irak Başbakanı Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile görüştü. Bağdat'ta gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Irak ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Zeydi, iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomik kalkınma, enerji, su, ulaştırma ve ticari alanlarda geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diyalog ve diplomatik süreçlerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Şam'da 7 büyükelçi güven mektubunu Şara'ya sundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen törende 7 büyükelçinin güven mektuplarını kabul etti. Güven mektubu sunanlar arasında Suudi Arabistan, Vatikan, Avrupa Birliği, Brezilya, Yunanistan,

İsveç ve Danimarka'nın büyükelçileri yer aldı. Şara, büyükelçilere görevlerinde başarı dileyerek temsil ettikleri taraflarla işbirliğinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Suriye Arap Birliği Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Suriye Arap Birliği Daimi Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Konseyi'nin 166. oturumundaki seçimde Suriye Ulusal Meteoroloji Merkezi Müdürü Abdülkerim El-Muhammed 13 oy aldı. El-Muhammed 2 yıl süreyle komite başkanlığını yürütecek. Komite, Arap ülkeleri arasında meteoroloji ve iklim alanlarında işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yürütüyor.

projelerin finansmanı ve özel sektörün desteklenmesi ele alındı. Taraflar kalkınma ve yatırım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

casusluk suçlamasıyla iki kişi yakalandı. Suriye güvenlik güçleri, devrik rejimin güvenlik birimleri adına casusluk yaptıkları öne sürülen baba ve oğlunu yakaladı. Şüphelilerin elde ettikleri hassas bilgileri ve bazı noktaların koordinasyonlarını devrik rejimin güvenlik birimlerine aktardıkları belirtildi. İki şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmelerinin planlandığı bildirildi.

kuvvetleri Irak... Sınır kuvvetleri Irak-Suriye sınırındaki geçiş iddiasını yalanladı. Irak Sınır Kuvvetleri Komutanlığı, Suriyeli bir grubun Irak-Suriye sınırındaki güvenlik bariyerini geçtiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarını yalanladı. Komutanlık, görüntülerdeki beton duvarın Irak-Suriye sınırında değil, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırındaki tahkimatlara ait olduğunu açıkladı. Irak sınırlarının tahkimatlar, fiziki engeller ve termal kameralarla korunduğu belirtilirken bölgede güvenlik ve istikrarın sürdüğü vurgulandı. Komutanlık, kamuoyuna eski veya yanıltıcı görüntüler üzerinden yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

İran, Hürmüz'ün yeni koridoruyla ilgili anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni koridora ilişkin anlaşmanın Umman'la önümüzdeki günlerde imzalanacağını açıkladı. Rizai, Boğaz çevresinde kısıtlı bir alan ilan edileceğini ve izinsiz giren gemilerin kara listeye alınacağını söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede devam eden müzakerelerdeki son durum kapsamlı şekilde ele alındı.

Irak Başbakanı Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile görüştü. Bağdat'ta gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Irak ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Zeydi, iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomik kalkınma, enerji, su, ulaştırma ve ticari alanlarda geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diyalog ve diplomatik süreçlerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

7 Büyükelçi güven mektubunu Şara'ya sundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen törende 7 Büyükelçinin güven mektuplarını kabul etti. Güven mektubu sunanlar arasında Suudi Arabistan, Vatikan, Avrupa Birliği, Brezilya, Yunanistan, İsveç ve Danimarka'nın büyükelçileri yer aldı. Şara, büyükelçilere görevlerinde başarı dileyerek temsil ettikleri taraflarla işbirliğinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Suriye Arap Birliği Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Suriye Arap Birliği Daimi Meteoroloji Komitesi Başkanlığı

seçildi. Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Konseyi'nin 166. oturumundaki seçimde Suriye Ulusal Meteoroloji Merkezi Müdürü Abdülkerim El Muhammed 13 oy aldı. El Muhammed 2 yıl süreyle komite başkanlığını yürütecek. Komite, Arap ülkeleri arasında meteoroloji ve iklim alanlarında işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yürütüyor.

elektrik projelerinin finansmanı ve özel sektörün desteklenmesi ele alındı. Taraflar kalkınma ve yatırım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

casusluk suçlamasıyla iki kişi yakalandı. Suriye güvenlik güçleri, devrik rejimin güvenlik birimleri adına casusluk yaptıkları öne sürülen baba ve oğlunu yakaladı. Şüphelilerin elde ettikleri hassas bilgileri ve bazı noktaların koordinasyonlarını devrik rejimin güvenlik birimlerine aktardıkları belirtildi. İki şüpheli ile ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmelerinin planlandığı bildirildi.

kuvvetleri Irak sınır kuvvetleri Irak-Suriye sınırındaki geçiş iddiasını yalanladı. Irak Sınır Kuvvetleri Komutanlığı, Suriyeli bir grubun Irak-Suriye sınırındaki güvenlik bariyerine geçtiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarını yalanladı. Komutanlık, görüntülerdeki beton duvarın Irak-Suriye sınırında değil, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırındaki tahkimatlara ait olduğunu açıkladı. Irak sınırlarının tahkimatlar, fiziki engeller ve termal kameralarla korunduğu belirtilirken bölgede güvenlik ve istikrarın sürdüğü vurgulandı. Komutanlık, kamuoyuna eski veya yanıltıcı görüntüler üzerinden yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

İran, Hürmüz'ün yeni koridoruyla ilgili anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni koridora ilişkin anlaşmanın Umman'la önümüzdeki günlerde imzalanacağını açıkladı. Rizai, Boğaz çevresinde kısıtlı bir alan ilan edileceğini ve izinsiz giren gemilerin kara listeye alınacağını söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

yok. Üstelik çok uyusuzum. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede devam eden müzakerelerdeki son durum kapsamlı şekilde ele alındı.

Irak Başbakanı Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile görüştü. Bağdat'ta gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Irak ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Zeydi, iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomik kalkınma, enerji, su, ulaştırma ve ticari alanlarda geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diyalog ve diplomatik süreçlerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Şam'da 7 büyükelçi güven mektubunu Şara'ya sundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen törende 7 büyükelçinin güven mektuplarını kabul etti. Güven mektubu sunanlar arasında Suudi Arabistan, Vatikan, Avrupa Birliği, Brezilya, Yunanistan, İsveç ve Danimarka'nın büyükelçileri yer aldı. Şara, büyükelçilere görevlerinde başarı dileyerek temsil ettikleri taraflarla işbirliğinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Suriye Arap Birliği Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Suriye Arap Birliği Daimi Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Konseyi'nin 166. oturumundaki seçimde Suriye Ulusal Meteoroloji Merkezi Müdürü Abdülkerim El-Muhammed 13 oy aldı. El-Muhammed 2 yıl süreyle komite başkanlığını yürütecek. Komite, Arap ülkeleri arasında meteoroloji ve iklim alanlarında işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yürütüyor.

Suriye ile İslam Kalkınma Bankası'ndan işbirliği görüşmesi. Suriye heyeti Cidde'de İslam Kalkınma Bankası yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin yeniden yapılanması, öncelikli projelerin finansmanı ve özel sektörün desteklenmesi ele alındı. Taraflar kalkınma ve yatırım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

casusluk suçlamasıyla iki kişi yakalandı. Suriye güvenlik güçleri, devrik rejimin güvenlik birimleri adına casusluk yaptıkları öne sürülen baba ve oğlunu yakaladı. Şüphelilerin elde ettikleri hassas bilgileri ve bazı noktaların koordinasyonlarını devrik rejimin güvenlik birimlerine aktardıkları belirtildi. İki şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmelerinin planlandığı bildirildi.

Sınır kuvvetleri Irak... Sınır kuvvetleri Irak-Suriye sınırındaki geçiş iddiasını yalanladı. Irak Sınır Kuvvetleri Komutanlığı, Suriyeli bir grubun Irak-Suriye sınırındaki güvenlik bariyerini geçtiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarını yalanladı. Komutanlık görüntülerdeki beton duvarın Irak-Suriye sınırında değil, Türkiye Cumhuriyeti-Suriye sınırındaki tahkimatlara ait olduğunu açıkladı. Irak sınırlarının tahkimatlar, fiziki engeller ve termal kameralarla korunduğu belirtilirken bölgede güvenlik ve istikrarın sürdüğü vurgulandı. Komutanlık kamuoyuna eski veya yanıltıcı görüntüler üzerinden yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

İran, Hürmüz'ün yeni koridoruyla ilgili anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni koridora ilişkin anlaşmanın Umman'la önümüzdeki günlerde imzalanacağını açıkladı. Rizai, Boğaz çevresinde kısıtlı bir alan ilan edileceğini ve izinsiz giren gemilerin kara listeye alınacağını söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Kendinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552-789-4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede devam eden müzakerelerdeki son durum kapsamlı şekilde ele alındı.

Irak Başbakanı Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile görüştü. Bağdat'ta gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Irak ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Zeydi, iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomik kalkınma, enerji, su, ulaştırma ve ticari alanlarda geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diyalog ve diplomatik süreçlerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Şam'da 7 büyükelçi güven mektubunu Şara'ya sundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen törende 7 büyükelçinin güven mektuplarını kabul etti. Güven mektubu sunanlar arasında Suudi Arabistan, Vatikan, Avrupa Birliği, Brezilya, Yunanistan, İsveç ve Danimarka'nın büyükelçileri yer aldı. Şara, büyükelçilere görevlerinde başarı dileyerek temsil ettikleri taraflarla işbirliğinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Suriye Arap Birliği Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Suriye Arap Birliği Daimi Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Konseyi'nin 166. oturumundaki seçimde Suriye Ulusal Meteoroloji Merkezi Müdürü Abdülkerim El-Muhammed 13 oy aldı. El-Muhammed 2 yıl süreyle komite başkanlığını yürütecek. Komite, Arap ülkeleri arasında meteoroloji ve iklim alanlarında işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yürütüyor.

Suriye ile İslam Kalkınma Bankası'ndan işbirliği görüşmesi. Suriye heyeti Cidde'de İslam Kalkınma Bankası yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin yeniden yapılanması, öncelikli projelerin finansmanı ve özel sektörün desteklenmesi ele alındı. Taraflar kalkınma ve yatırım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

suçlamasıyla iki kişi yakalandı. Suriye güvenlik güçleri, devrik rejimin güvenlik birimleri adına casusluk yaptıkları öne sürülen baba ve oğlunu yakaladı. Şüphelilerin elde ettikleri hassas bilgileri ve bazı noktaların koordinasyonlarını devrik rejimin güvenlik birimlerine aktardıkları belirtildi. İki şüpheli ile ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmelerinin planlandığı bildirildi.

kuvvetleri Irak... Sınır kuvvetleri Irak-Suriye sınırındaki geçiş iddiasını yalanladı. Irak Sınır Kuvvetleri Komutanlığı, Suriyeli bir grubun Irak-Suriye sınırındaki güvenlik bariyerini geçtiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarını yalanladı. Komutanlık görüntülerdeki beton duvarın Irak-Suriye sınırında değil, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırındaki tahkimatlara ait olduğunu açıkladı. Irak sınırlarının tahkimatlar, fiziki engeller ve termal kameralarla korunduğu belirtilirken bölgede güvenlik ve istikrarın sürdüğü vurgulandı. Komutanlık kamuoyuna eski veya yanıltıcı görüntüler üzerinden yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

İran, Hürmüz'ün yeni koridoruyla ilgili anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni koridora ilişkin anlaşmanın Umman'la önümüzdeki günlerde imzalanacağını açıkladı. Rizai, Boğaz çevresinde kısıtlı bir alan ilan edileceğini ve izinsiz giren gemilerin kara listeye alınacağını söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yazdı o bir ayrana daldı. Bulgura saldı. Selam verdi gördün mü? Selamı almadın mı? Aa, çevir kazı yanmasın. Aman kız uyanmasın. Türkünün sonu geldi gari. Acıktı bu abi. Türkünün sonu geldi gari.

başına arşı, gökyüzünü yıkacağız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede devam eden müzakerelerdeki son durum kapsamlı şekilde ele alındı.

Irak Başbakanı Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile görüştü. Bağdat'ta gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Irak ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Zeydi, iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomik kalkınma, enerji, su, ulaştırma ve ticari alanlarda geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diyalog ve diplomatik süreçlerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Şam'da 7 büyükelçi güven mektubunu Şara'ya sundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen törende 7 büyükelçinin güven mektuplarını kabul etti. Güven mektubu sunanlar arasında Suudi Arabistan, Vatikan, Avrupa Birliği, Brezilya, Yunanistan, İsveç ve Danimarka'nın büyükelçileri yer aldı. Şara, büyükelçilere görevlerinde başarı dileyerek temsil ettikleri taraflarla işbirliğinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Suriye Arap Birliği Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Suriye Arap Birliği Daimi Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Konseyi'nin 166. oturumundaki seçimde Suriye Ulusal Meteoroloji Merkezi Müdürü Abdülkerim El-Muhammed 13 oy aldı. El-Muhammed 2 yıl süreyle komite başkanlığını yürütecek. Komite, Arap ülkeleri arasında meteoroloji ve iklim alanlarında işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yürütüyor.

Suriye ile İslam Kalkınma Bankası'ndan işbirliği görüşmesi. Suriye heyeti Cidde'de İslam Kalkınma Bankası yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin yeniden yapılanması, öncelikli projelerin finansmanı ve özel sektörün desteklenmesi ele alındı. Taraflar kalkınma ve yatırım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Suriye güvenlik güçleri, devrik rejimin güvenlik birimleri adına casusluk yaptıkları öne sürülen baba ve oğlunu yakaladı. Şüphelilerin elde ettikleri hassas bilgileri ve bazı noktaların koordinasyonlarını devrik rejimin güvenlik birimlerine aktardıkları belirtildi. İki şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmelerinin planlandığı bildirildi.

kuvvetleri Irak... Sınır kuvvetleri Irak-Suriye sınırındaki geçiş iddiasını yalanladı. Irak Sınır Kuvvetleri Komutanlığı Suriyeli bir grubun Irak-Suriye sınırındaki güvenlik bariyerini geçtiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarını yalanladı. Komutanlık görüntülerdeki beton duvarın Irak-Suriye sınırında değil Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırındaki tahkimatlara ait olduğunu açıkladı. Irak sınırlarının tahkimatlar, fiziki engeller ve termal kameralarla korunduğu belirtilirken bölgede güvenlik ve istikrarın sürdüğü vurgulandı. Komutanlık kamuoyuna eski veya yanıltıcı görüntüler üzerinden yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

İran, Hürmüz'ün yeni koridoruyla ilgili anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni koridora ilişkin anlaşmanın Umman'la önümüzdeki günlerde imzalanacağını açıkladı. Rizai, Boğaz çevresinde kısıtlı bir alan ilan edileceğini ve izinsiz giren gemilerin kara listeye alınacağını söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Programımızın yayın konuğu Beşir Türkmenoğlu. Beşir Bey merhabalar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1: Ben Beşir Türkmenoğlu, Suriye Halep ilinden, Samandere köyünden, 90 doğumluyum. Evliyim, iki çocuğum var. 11 yıldır Türkiye'deyim şu an, burada yaşıyorum.
0: Suriye Türkmenleri hangi bölgede yoğun olarak yaşıyorlar?
1: Başta Halep ilinde olmak üzere ve Halep ilçelerinde, birçoğu da sınır üzeri zaten. Çovenbey, Carablus, Rakka, işte Azez bölgelerinde birçok yoğunluk var. Başka illerde de var, mesela Şam, Hama, Humus'ta da var. Türkmen daha var Leske'de. Bütün illerde Türkmen bulunur yani Suriye'de.
0: İç savaş öncesinde Suriye'de Türkmen kültürü nasıl yaşatılıyordu?
1: Dini olarak normal bir şekilde yaşıyoruzdu ama siyasi olarak çok kötü. Esad rejiminden dolayı birçok devlet dairelerinde mesela personel olarak çalışamıyorsun, yasak. Askeri bölümünde rütbe alamazsın. Polis olman bile zor orada, Türkmen olduğu için.
0: Türkmenler arasında hangi diller konuşuluyor? Günlük hayatta Arapça mı, Türkçe mi?
1: Günlük hayatta sadece Türkçe konuşuyoruz. Sadece devlet dairelerine girdiğimizde, okulda vesaire, sadece oralarda Arapça konuşuyoruz. Normal hayatımızda Türkmence konuşuyoruz. Sadece Türkçe konuşuyoruz. Yani.
0: Suriye'de iç savaş başladığında Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmeye nasıl karar verdiniz?
1: Şöyle, ben 2012-2013 yıllarında geldim. 2013 yılların ilk aylarında buraya geldim. Savaştan dolayı tabii önce Halep'in düşmesiyle birlikte Esad rejimi baskısı olduğunda ve bir de bombardıman altında kalmamız için ailemi alıp Türkiye'ye mecbur olarak buraya geldim.
0: Suriye'deki iç savaşın Türkmen topluluğunu nasıl etkilediğini anlatabilirsiniz?
1: Çok fazla etkiledi. Sadece Esad rejiminden dolayı değil. Bir yandan Esad rejimi, bir yandan IŞİD, bir yandan PKK, PYD, birçok Türkmen köylerine evlerinin yerlerinden, barklarından ettiler. Evlerini yerle birlikte ettiler. Ellerinden arsalarını, tarlalarını filan hepsini aldılar. Demografi değişiklik yaptılar yani hemen hemen. Birçok köyü boşaldık. Yerine mesela Kürtler veya IŞİD'in aileleri yerleşti. Onlar da Türkmen köyler mesela bizim bölgeye geldiler. Azez bölgesine. Kimisi kamplarda yerleşti, kimisi Türkiye'ye geçti. Çok kötü oldu Türkmenlerin adına.
0: Türkiye Cumhuriyeti ve sivil toplum kuruluşlarının Suriyeli göçmenlere yönelik desteklerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Başta Pızılay olmak üzere çok yardımlara dokundu. İHA. Yani mesela İHA'nın ben bildiğim kadar Öncü Pınar Kapısı'nın orada bir tane büyük ekmek fırını vardı mesela. 10 yıl boyunca günlük 100 bin tane ekmek üretiyordu. Bu sadece mültecilere veya sınır üzerindeki Türkmen köylerine, artı kamplara bile. Bu İHA'nın. Artı Kızılay'ın da birçok desteği oldu. Hem maddi hem manevi yönden, hem yani çadırda mesela ilk başında geldiğimizde mesela Kızılay yetişti, direkt çadırları buldu. İnsanlar çölde kaldı. Tarlalarda ağaçların altında yatmaya başladığında Kızılay yetişti. Hemen hemen binlerce çadır kuruldu. Yemek verildi, ekmekleri dağıtıldı. Tıbbi malzemeler yönünden de çok destek bulundu. Çok büyük destek oldu Türkiye'nin bir yönde.
0: Bundan sonraki süreçte Suriye'de Türkmenler için neler yapılmalı?
1: Suriye'de şu an yeni hükümette bence mecliste Türkmen başta Türkmen büyüklerimiz olarak bizi temsil edecek kişilerin bulunması gerek. Mecliste olsun veya tıbbi yönde olsun veya askeri yönde olsun bizim büyüklerimizin olması gerek. Yani adil bir şekilde Türkmenleri de devletin içine almaları gerek.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
1: Tabii dönmeye başladılar ama şu anda hepsi dönemez. Avrupa Birliği'nin yaptırımları olduğundan dolayı yani birçok orada ilçeler, iller bile diyebiliriz, yerle birlikte olmuş. Yani inşaat sektörü içeri girip de yeniden inşa edilmezse, altyapı düzenli olmazsa, elektrik, su vesaire bunlar düzenli olmazsa yani illaki Türkiye'de 1 milyon fazla kişinin kalacağını düşünüyorum.
0: Geleceğe dair beklentileriniz nelerdir? Suriye'deki Türkmenler için nasıl bir gelecek görüyorsunuz?
1: Suriye'deki Türkmenler şu an gelecekte yani iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Suriye'de 3,5 milyona yakın Türkmen var. devlette iyi yerlere ulaşacaklarını ve Türkiye'nin de bizim arkamızda duracağını da inşallah temenni ediyoruz. İnşallah daha iyi yerlere varırız.
0: Ülkenize dönerseniz Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarınız devam edecek mi?
1: Tabii. Yani öyle bırakıp da gitmek olmaz. Zaten Türkiye bizim ikinci vatanımız. Hani biz Türkmenler ana vatanımız ama bazı Suriyeliler biliyorsunuz 3 milyon Türkmen değil hepsi buradaki Suriyelilerin. Ya bazen ikinci vatanı ama bizimse ana vatanımız sayını Türkiye. Tabii ki gidip geleceğiz sonunda pasaportla da olsa izinle de olsa kardeşlerimizi gelip göreceğiz burada.
0: Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları alalım.
1: Ben buradan başta Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye halkına çok çok teşekkür ediyorum. Ve sivil toplum kuruluşlarına da bile çok minnettarız. Bu kadar 14 yıl yardımlarından dolayı yani ne yapsak kendilerine bunu yani geri döndüremeyiz. Yani sonuçta Türkmen kardeş, biz Türkmeniz, kendileri bizim kardeşlerimiz. Osmanlı döneminden beri biz Türkmenler sürekli bir şey eklemek istiyorum. Orada Türkiye'nin adını bile orada Esad da Esad döneminde biz Boyraz derizdi. Boyraz kelimesi zaten Türkiye anlamı bizim yanımızda. Yani inşallah bu kardeşlik devam eder yani. Sonuçta biz de Osmanlı torunuyuz.
0: Bizlere kıymetli vaktinizi ayırarak radyomuza konuk olduğunuz için de Suriye Türkmenleri hakkında bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.

Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizleri yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden takip edebilir ve 97.8 MHz yurtfm frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Gün akşam oldu. Yorulmuş olmalıyız. Her gün aynı tempo ve benzer uğraşlar.
1: Gün akşam oldu. Gün akşam oldu.
0: Haklısınız. Yorgunluğumuzu bir fincan kahve ya da bir bardak çay ile giderirken, bunların yanında bir tatlı sohbet, bir dost sesi duymak isterseniz sesimize kulak verebilirsiniz.
1: Gün akşam oldu.

Dostlarımız ve nihayet beklenen, tre, beklenmeyen veya her ikisi de olabilecek olan an geldi. Yani gün akşam oldu. Bekleyenler de var elbette, beklemeyenler de var. Beklemeyenler umuyoruz bu programımızı dinleyince artık bekler olurlar. Gün akşam oldu isimli programımızda gün akşam olma kuşağında. İyi olmanızı ümit ediyoruz. İnşallah iyisinizdir. Ve programımız vesilesiyle biraz daha iyi olacağınızı da varsayıyoruz. Ne yalan söyleyelim, böyle de bir ümidimiz var. Bu ümidi de saklı tutmuyoruz. Apaçık söylüyoruz değerli dostlarımız. Şöyle bir baktım Adnan Özel'in şiirine, özellikle Yol Şarkıları isimli şiirine baktım. Ondan bazı bölümler mi diyeyim, bakayım belki tamamını da okuyabilirim. Çok uzak görünmüyor. Yol Şarkıları özellikle bir göçmenin dilinden yazılabilecek bir eser, bir şiir. Özellikle bu şiir kitabıyla ödül aldığına göre bu şiirde bir iş var derler bizim oralarda. Demek ki bir farklılık var diğer şiirlere nazaran. Bu şiirde ve bu şiir kitabında bir farklılık olsa gerektir. Onu aktaralım, devam edelim değerli dostlarımız.

Geçiyor Balkan günlerim bir elmanın nazik soyuluşunda. Kalpte yaratır diyor Ayaz'da türküm, kanıyor her yola koyuluşumda. Ölümün dişlediği bir meyveymiş geçmiş özlemi, çocukluğun çürüyüp yapışması deriye. Ah o kar fısıltılı bahçeler, dedemi, amcamı, hele de babamı çağırırlar mı geriye? Trakya, nasıl ayrılırım senden? Sıvalı kerpiç bacalardan duman tüterken, nasıl da camlarda kaldı süzgün gözlerin, akraba hayat, durdurak yok bir daha, siliyor evime her seyahat. Evsizin evini özlerim şimdi, eşikte gölgesiyle. Ah o inatçı gürlek meşeler, kökümü, omcamı, hele de ilk sevdamı, tutarlar mı biteviye? Balkan içleri bodur, kavi meşeler, kuru bir öksürük içimde keder. Bir kara duygundum ya, vereme kardım sonunda. Canımın içini özlerim şimdi, üşüyen nefesiyle. İstanbul dönmesem sana, dönmesem ekmek kavgasına. Annem gitti, hastane kapılarında. Bir eşim vardı, dağ arpası saçlı, o da gitti. Dökülür şimdi ıslığım Ayaz'ın ırmağına. Ah Trakya, kumru cumalar, üveyik cumartesiler ülkesi. Belki ben dönemeyeceğim ama mutlaka dönecek cesedim sana. Göçmenlik hatrına.

kez okuduğum şiir gerçekten de güzelmiş. Bir yürek yarası var. Trakya ve İstanbul arası çok uzak değil aslında ama yine de insan anılarını nerede bıraktıysa, anılarını nerede yaşadıysa orada da bırakmış oluyor belki de. Tekrar oraya gittiğiniz anılarınız canlanıyor ama anılarınızın yanında, daha doğrusu anılarınızın içinde olan diğer hem nesneler hem canlılar olmuyor. Bitkiler olmuyor. Ne kaldı geriye? Bitkiler, hayvanlar, nesneler başka? Ülkeler var bir de, bakın nereden nereye gittik ya. Ama öyledir değil mi, anılarınız baktığınızda, gittiğinizde aynı insanlar olmayacak tabii ki, zaman geçmiş üzerinden. Nesneler aynı şekilde durmayacak. Bitkiler bile belki yerini bir takım taş betonlara bırakmış olabilecek. Bırakmasa bile sizin anılarınızda olan bitkilerin yerini başka bitkiler almış olacak. Değil mi? Garip bir durum. Ama çok üzgün bitirmiş yol şarkılarında, gitmiş gelmiş bir göçebelik yaşamış Trakya, İstanbul veya başka yerler. Trakya'da yaşadığı belli bir oranın sıvalı kerpiç bacalarından, oranın insanından, o süzgün gözlerden, akrabalı bir hayattan, İstanbul'un o büyük şehrin, o efendim neyine diyelim, haralasına, gürelesine, o kalabalığına, o trafiğine belki de alışabilmek kolay olması gerektir. Hepimiz için geçerli. İnce bir sızı var tabii ki bu şiirde. Bu şiiri iyi ki okumuşum dedim kendime. O ince sızıyı ben de içimde hissettim. Umuyorum sizlere de hissetmişizdir. Ama sizi üzmek değil amacımız, ama yeryüzünde istemeseniz de gurbet yaşayacaksınız. İstemeseniz de ayrılıklar yaşayacaksınız. Ama bu bilinçli bir seçim olacak ama isteğinizin dışında olacak. Hayat böyle. Bir vesileyle bir yere ulaşmak için ister istemez bulunduğunuz yerden ayrılmak durumunda kalacaksınız. İşte bir ayrılık. Her ayrılık güzel olmayabilir, her ayrılık çirkin olmayabilir. Her ayrılık bizi üzmeyebilir. Bazen ayrılık, yani bir yerden ayrılmak, başka bir yere gitmek, kavuşmak anlamına da gelebilir. Değil mi? Bu anlamda güzel bir eserdi. Tebrik edelim. Birincilik alan bu eserden dolayı şiirin yazarını Adnan Özel'i. Değerli dostlarımız, öyleyse güzel bir eser dinleyelim. Şimdi vaktimizi salt cümlelere ayırmayalım. Güzel bir ayrılık şarkısı olsun, yol şarkısı olsun, türküsü olsun veya sizlere armağan olsun güzel insanlar. Gün akşam oldu da sizlerle birlikteyiz. Güzel eserler, şiirler okuyoruz ve bu zaman dilimini paylaşıyoruz sizlerle. Bir sürü yol türküsü vardır. Yol, yol, yol, ayrılık, ayrılık, ayrılık, ayrılık ve yollar. Yolların teknolojinin gelişimiyle birlikte eskisi gibi etkin olması çok da mümkün değil. İnsanların hayatını bu kadar kuşatması söz konusu değil eskisi kadar. Çünkü istediğiniz an artık ulaşabilme imkanınız var her şekliyle. Daha kısa uçuşlarla günlerce gidilecek bir yere birkaç saatte gidilebiliyor. Gidilemesi bile söylediğimiz gibi telefonların, internetin vesaire icadıyla birlikte artık uzaklar yakın oluyor. Bunun bir yan etkisinden de bahsettiğimi hatırlıyorum. Yakınlarda uzaklaşabiliyor garip bir şekilde. Böyle bir durum söz konusu.

Değerli dostlar, bu güzel eseri dinledik. Öncesinde güzel bir şiir okuduk. Böylece gün akşam oldu, ilerliyoruz. Bazen kısa süreli ayrılıklar iyi gelebilir. Özlemeye yol açabilir. Az önce okuduğumuz şiirde de olduğu gibi. Ayrılıkların böyle de güzel bir tarafı var. Tabii ucunda kavuşmak varsa ayrılıklar da güzel oluyor değil mi? Hem giden için hem bekleyen için. O müthiş kavuşma anı herkes için özel bir durum olsa gerektir. Ama o kavuşma anının gerçekleşmesi için de ayrılık gerekiyor. Bakın, demek ki olumsuz diye nitelendirdiğimiz bir olay, kavuşma anıyla birlikte tüm olumsuzluklarını silip yerini belki de bu hayatta yaşayabileceğimiz en önemli duyguya bırakıyor değil mi? Dostlar. Gökkuşağının altından geçti çocuklar. Adam şapkasında saklanan sonbaharına uzandı. Parmağını bıraktı bayan Ö. Boynundan öptü. Beyaz bir at geçti. Yaprağın hışırtısı aşkın dili olsun dedi. Sonra döküldüm cümle boşluğuna demiş. Kim demiş? Cenk Gündoğdu. Nun kısa bir şiirini paylaştım sizlere. Sonbahar isimli eserini ondan da madem bahsettik. Öyleyse kısa bir şiiriyle onun da şiir tadını, şiir tavrını, üslubunu, zevkini her neyse bir vesileyle görmüş olun diye düşündük değerli dostlarımız. Bu arada programın sonuna geldik mi? Geldik. Son dakikalarımızı yaşıyoruz evet programımızda. Öyleyse bu son dakikalarda da güzel bir eserle veda edelim. Gün akşam oldu da bugünlük bu kadar olsun. İnşallah sizlerle tekrar görüşünceye dek sizleri Allah'a emanet ederiz. İnşallah iyi günler, güzel günler yaşarsınız ki bizler de yaşadığınız o güzellikten istifade ederiz. Hadi bakalım, eyvallah. Bugünlük bu kadar.

0: Gün akşam oldu. Yorulmuş olmalıyız. Her gün aynı tempo ve benzer uğraşlar.
1: Gün akşam oldu. Gün akşam oldu.
0: Haklısınız. Yorgunluğumuzu bir fincan kahve ya da bir bardak çay ile giderirken, bunların yanında bir tatlı sohbet, bir dost sesi duymak isterseniz sesimize kulak verebilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede devam eden müzakerelerdeki son durum kapsamlı şekilde ele alındı.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile

Irak Başbakanı Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile görüştü. Bağdat'ta gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Irak ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Zeydi, iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomik kalkınma, enerji, su, ulaştırma ve ticari alanlarda geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diyalog ve diplomatik süreçlerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Şam'da 7 büyükelçi güven mektubunu Şara'ya sundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen törende 7 büyükelçinin güven mektuplarını kabul etti. Güven mektubu sunanlar arasında Suudi Arabistan, Vatikan, Avrupa Birliği, Brezilya, Yunanistan, İsveç ve Danimarka'nın büyükelçileri yer aldı. Şara, büyükelçilere görevlerinde başarı dileyerek temsil ettikleri taraflarla işbirliğinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Suriye Arap Birliği Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Suriye Arap Birliği Daimi Meteoroloji Komitesi Başkanlığına seçildi. Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Konseyi'nin 166. oturumundaki seçimde Suriye Ulusal Meteoroloji Merkezi Müdürü Abdülkerim El-Muhammed 13 oy aldı. El-Muhammed 2 yıl süreyle komite başkanlığını yürütecek. Komite, Arap ülkeleri arasında meteoroloji ve iklim alanlarında işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yürütüyor.

Suriye ile İslam Kalkınma Bankası'ndan işbirliği görüşmesi. Suriye heyeti Cidde'de İslam Kalkınma Bankası yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin yeniden yapılanması, öncelikli projelerin finansmanı ve özel sektörün desteklenmesi ele alındı. Taraflar kalkınma ve yatırım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

suçlamasıyla iki kişi yakalandı. Suriye güvenlik güçleri, devrik rejimin güvenlik birimleri adına casusluk yaptıkları öne sürülen baba ve oğlunu yakaladı. Şüphelilerin elde ettikleri hassas bilgileri ve bazı noktaların koordinasyonlarını devrik rejimin güvenlik birimlerine aktardıkları belirtildi. İki şüpheli ile ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmelerinin planlandığı bildirildi.

Sınır kuvvetleri Irak... Sınır kuvvetleri Irak-Suriye sınırındaki geçiş iddiasını yalanladı. Irak Sınır Kuvvetleri Komutanlığı, Suriyeli bir grubun Irak-Suriye sınırındaki güvenlik bariyerini geçtiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarını yalanladı. Komutanlık görüntülerdeki beton duvarın Irak-Suriye sınırında değil, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırındaki tahkimatlara ait olduğunu açıkladı. Irak sınırlarının tahkimatlar, fiziki engeller ve termal kameralarla korunduğu belirtilirken bölgede güvenlik ve istikrarın sürdüğü vurgulandı. Komutanlık kamuoyuna eski veya yanıltıcı görüntüler üzerinden yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

İran, Hürmüz'ün yeni koridoruyla ilgili anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni koridora ilişkin anlaşmanın Umman'la önümüzdeki günlerde imzalanacağını açıkladı. Rizai, Boğaz çevresinde kısıtlı bir alan ilan edileceğini ve izinsiz giren gemilerin kara listeye alınacağını söyledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 0031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye.

0: Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Hoş bulduk. Ben kitaplara bakıyordum.
0: Buyurun, rahat olun. Ne tür kitaplara bakıyorsunuz?
1: Şiir.
0: Bakın, hemen sağ tarafınızda şiir kitapları. Nerelisiniz?
1: Fas.
0: Hangi şehrinden?
1: Marakeş.
0: Kırmızı şehirdensiniz demek.
1: Nereden biliyorsunuz?
0: Sessiz dostlarımdan, kitaplardan yani. Bakın, bu kitapların hepsi benim dostumdur. Öylece durup zamana meydan okurlar. İlgilenirseniz onlarla size neler neler anlatırlar. Marakeş'te Sesler diye bir kitap var. Okudunuz mu?
1: Hayır, okumadım.
0: Elias Canetti bu kitapta kadim şehriniz Marakeş'i anlamaya çalışır. Marakeş'in gündelik hayatı, çarşıları, türbeleri, dilencileri, develeri, sözlü kültürü, insanlarındaki o renklilik, canlılık, doğallık. Kısacası Marakeş'te yaşamın ritmi hayrete düşürür Canetti'yi.
1: Çok merak ettim. Hemen alıp okuyacağım.
0: Marakeş'in anlamı ne?
1: Tanrı'nın ülkesi anlamına geliyor. Berberice bir kelime.
0: Şimdi söyleyin bakalım. Neden geldiniz Tanrı'nın ülkesinden medeniyetlerin beşiği Anadolu'ya?
1: Tanışmak için.
0: Kiminle tanışmak için?
1: Yunus Emre'nin torunlarıyla tanışmak için.
0: Yunus'u nereden biliyorsunuz siz?
1: Ben Arapça ve Fransızca biliyorum. Bir gün Marakeş'te sizinki gibi bir sahafta Fransızca bir kitap gördüm. Üzerinde Yunus Emre Divanı yazıyordu. Kitabı açtım ve ilk şiiri okudum.
0: Bildik gelenler geçtiler, gördük konanlar göçtüler. Aşk şarabın içen canlar, uymaz göçmeye konmaya.
1: Ezbere biliyorsunuz.
0: Niye şaşırıyorsunuz? Yunus bu. Sizi ta Kuzey Afrika'dan alır, buraya getirir. Bize de aşk diyarını gezdirir. Sonra ne oldu? Anlatın lütfen.
1: Sonra kitabı elimden bırakamadım. Kitaptaki bütün şiirleri okudum. Yunus Emre'yi araştırdım, ilahilerini dinledim, çok etkilendim. Yunus Emre'yi aslından okumaya, buraya gelip bu kültürü tanımaya, Yunus'un torunlarıyla tanışmaya karar verdim.
0: Sevdiniz mi Yunus'un torunlarını?
1: Evet, bu ülkeyi, bu ülkenin insanlarını seviyorum.
0: Peki nasıl yaşıyorsunuz? Nerede kalıyorsunuz?
1: Bir yıl sadece Türkçe kursuna gittim. Çok güzel geçti. Ama param bitmişti. İyi tarafı artık Türkçe biliyordum. Tercüme bürolarına başvurdum ve tercüme yapmaya başladım. Kalan zamanlarımda turistlere rehberlik de yapıyorum.
0: Çok güzel. O zaman artık buralardasın.
1: Evet, öyle gözüküyor.
0: Ben adınızı sormayı unuttum.
1: Benim adım Yusuf. Sizin adınız ne?
0: Benim adım da Alper.
1: Çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf. Gidiyor musun yoksa?
1: Ben aslında sizden kitap almaya gelmiştim. Bana birkaç kitap tavsiye edebilir misiniz?
0: Olur tabii, memnuniyetle. Şiir sever misiniz?
1: Evet, şiiri çok severim. Kendim de küçük şiirler yazıyorum.
0: Çok güzel. Ben mesela Sezai Karakoç'un şiirlerini çok severim. Sana da tavsiye ederim. Bence bugünün Yunus Emre'si odur. Türkiye'nin en önemli şairlerinden ve düşünürlerinden biridir. Yaklaşık 60 kitabı var.
1: Çok merak ettim. Kitaplarını görebilir miyim? Ne tarafta?
0: Sezai Karakoç'un tüm kitapları şu iki rafta. Bak hemen şurada.
1: Başlangıç için hangi kitabını önerirsiniz?
0: Ben Şah Damar, Körfez, Sesler kitabını çok severim. Bak sana köşe şiirinden küçük bir bölüm okuyayım. Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyaların görülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin. Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Hatırasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana, var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın? Nasıl, beğendin mi bu şiirin ilk bölümü?
1: Çok güzel bir şiir, çok beğendim. Bu kitabı alabilir miyim? Fiyatı ne kadar?
0: Bu kitap benim sana hediyem olsun.
1: Sağ olun ama kabul edemem.
0: Lütfen kabul et. Sadece küçük bir hediye.
1: Peki, çok teşekkür ederim Alper Bey. Tanıştığımıza çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf, ben de çok memnun oldum. Bu şiirleri oku. Bir dahaki gelişinde Sezai Karakoç konuşalım, olur mu?
1: Peki, olur. Tekrar çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle Yusuf.

0: hastamım.
1: Sen Türkmensin, tanıdım seni. Seni ilk gördüğümde tanıdım. Sen Kerkük'lü Türkmensin belli. Başındaki camadanı bağlayışından, çakı gibi duruşundan, sen Kerkük'lü Türkmensin. Seni tanıdım bire değişinden. Sen altın köprülü Türkmensin. Konuşurken bir kolunu Kerkük'e, diğerini Erbil'e uzatıyorsun. Alnındaki su damlalarından belli. Yüzmüşsün zap suyunda. Sen altın köprülü Türkmensin. İki kebap koy bileğe, değişine kurban. Sen Erbil'li Türkmensin. Seni sağ, temiz konuşmandan tanıdım. Tarih kadar eski, yılmaz bakışlı, gök bürü minarası gibi başın dik, sen Erbil'li Türkmensin. Sazındaki tınıdan belli, mızrabı, teli, namezi, acılar diyarı. Tanıdım seni, Felegoğlu, Çolakoğlu diyarından. Telaferli Türkmensin belli. Sizler dosta ekmek tuzsunuz, sofranıza kurban humsumuz. Gözünün yaşı aksu gibi ak, sen tuz hurmatulsun. Elindeki su testisinden belli. Marufoğlu gibi dertli, Ali Haşim gibi cesursun. Yılmayan, yılmayan, hep dalgalanan bayraksın. Vatana kurbansın, kurban gene, meyanından tanıdım seni. Sen Duzlavu Türkmensin. Zeynel Abidin gibi mübarek yüzün, dimdik boyun minare gibi. Boyuna hayran, gözünde reşit feri var. Tanıdım seni, sen bir dağ kokulu Türkmensin. Tanıdım seni yüzündeki barut isinden, dudağındaki çatlaktan, bileğindeki kudretten, gözyaşınla şehidini yıkayan yılmaz bir Türkmensin. Sen Beşirli Türkmensin, tanıdım seni. Bereketli tarlalar nefesin, incecik akarsuyun kenarındaki huzur var yüzünde, ay yüzlüsün. Kıskandılar, zehirlediler seni. Şirinsin Zehra Rahman, hala güzelsin. Güzelliğinden tanıdım, sen taze hurmatulu Türkmensin. Şehriban narım yanağından, portakal rengi saçından, tanıdım seni bacım. Uzaklarda olsan bile içimden atamazlar seni. Bir aşk rüzgarı eser telaferden mendeliye, kuş olur selam dağıtır Türkmen eliye. Bilirim selamınız baş üste dersin her daim. İşte ondandır tanırım seni. Sen Mendelili Türkmensin. Hepinizi tanıyorum, hepinizi tanıyorum. Siz Türkmensiniz, acıların yumağı, sabrın çanağı. Bütün fırtınalara inat, özgürlüğe susamış, özgürlüğün bayrağı. Tanıdım sizi,

0: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye A2-B1 Türkiye'de Spor.
1: Türkiye'nin önemli sporcuları. Metin Oktay 1936-1991. Metin Oktay, Türkiye'nin en büyük golcülerinden biridir. 1936 yılında İzmir'de doğdu. 1955 yılında Galatasaray'a geldi. Galatasaray'da oynamaya başladığı zaman henüz 19 yaşındaydı. Daha ilk sezonunda 19 gol atarak gol kralı oldu. Metin Oktay, 1969 yılına kadar Galatasaray forması giydi. Futbol hayatı boyunca 6 kez gol kralı oldu ve 217 gollük bir rekora imza attı. Bu rekoru 1988 yılında Tanju Çolak kırdı. Metin Oktay'ın lakabı Taçsız Kral'dı. 36 kez A milli takımda oynadı. Milli takımda 19 gol attı. Metin Oktay, Türk futbol tarihinde rekorlar kırdı. Türkiye Ligi'nde en çok golü o attı, 632. Tek sezonda en çok golü o attı, 38. Uluslararası bir müsabakada en çok golü yine Metin Oktay attı, 19. Taçsız Kral, 1969 sezonunda futbola veda etti.
2: Yurt hasreti çekenlerin sesi, Yurt FM.
3: İmansız askerin, korkak paşanın bir boyuna bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime, bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşman tasından. Sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından, bir yüzüne, bir de canına tükür. Millet parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede sahte bir kahraman varsa, bir resmine, bir de şanına tükür. Kesmek de kısalmaz cömertin eli, yiğidin adına eklerler deli, baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna, bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, İnanmışa zulmün eki zalimin, manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine, bir de fenine tükür. Bir ilmine,

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizi yolumuzdan döndüremezler. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız ve müreffeh bir devlet olarak yoluna devam edeceğini belirterek, ülkenin güçlenmesinden rahatsız olanların Türkiye Cumhuriyeti'ni yolundan döndüremeyeceğini söyledi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin her türlü hukuksuzluk ve zorbalığın karşısında olduğunu vurguladı. Erdoğan, Ağustos ayı ihracatının %8,5

1,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolara ulaştığını açıkladı. İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını, yarısı bizden kampanyasının ise 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

eski hatlara çekilmesi için Amerika Birleşik Devletleri aracılığıyla müzakere yürütüyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği 166. Bakanlar Oturumu'nda konuştu. Şeybani, Arap ülkelerinin dayanışma ve ortak bir vizyon etrafında birleşmesi gerektiğini söyledi. İsrail'in saldırılarının sona erdirilmesi ve 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesi için Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda müzakerelerin sürdüğünü açıklayan Şeybani, Suriye'nin yeniden yapılanmaya odaklandığını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Yemenli mevkidaşıyla ikili ilişkileri görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Kahire'de Yemen Dışişleri Bakanı Afrah El-Zubeh ile bir araya geldi. Arap Birliği toplantısı kapsamında gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak konular ele alındı. Arap Dışişleri Bakanları ayrıca bölgedeki son gelişmeleri, İsrail'in Filistin, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarını ve Arap ulusal güvenliğine yönelik tehditleri görüştü.

Genelkurmay Başkanı Amerika Birleşik Devletleri heyetle görüştü. Suriye Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nasan, Amerika Birleşik Devletleri askeri heyeti kabul etti. Şam'daki görüşmede terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve karşılıklı ilgi alanına giren konular ele alındı. Görüşmeye Doğal Kararlılık Operasyonu Ortak Görev Gücü Komutanı Amiral Liam Hollein başkanlık etti.

Suriye ve Özbekistan ekonomik işbirliğini güçlendirecek. Suriye ve Özbekistan ekonomik ve yatırım işbirliğini geliştirme konusunda mutabakata vardı. Şam'da yapılan görüşmede iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişareler için hazırlık yapılması kararlaştırıldı. Görüşmede ayrıca Şam'da Özbek evi açılması ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi konusu ele alındı.

Suriye ve Katar arasında yatırım işbirliği başlatıldı. Suriye ve Katar arasında yatırım ve ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan yeni ortaklık başlatıldı. Şam'da düzenlenen etkinlikte iki ülkenin iş insanları ve yatırımcıları bir araya gelirken yeniden yapılanma, enerji, tarım, sanayi, gayrimenkul ve teknoloji alanlarında yatırım fırsatları ele alındı. Yetkililer ortaklığın Suriye'nin yeniden inşasına katkı sağlaması ve istihdamın artırılması açısından

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Berik'ten Süveyd'e açıklaması. Derin üzüntü duyuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Berik, Süveyda'da yeniden tırmanan gerilimden derin üzüntü duyduklarını söyledi. Berik, tüm taraflara itidal ve samimi iletişim çağrısı yaptı. Suriye'de kalıcı barış için diyalog, güvenliğin yeniden sağlanması ve hesap verilebilirliğin önemine dikkat çekti.

Öğrencilik ilkokulu açtı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesi tarafından Suriye'nin Halep kentinde savaş sırasında yıkılan bir okulun yerine inşa edilen Hacı Bayram Veli İlkokulu hizmete açıldı. 6 derslikli okul 360 öğrenciye eğitim imkanı sağlayacak. Açılışta savaşın ilk gününden bu yana Suriye halkının yanında olduklarını belirten İHA yetkilileri eğitime yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti. Törende öğrencilere kırtasiye setleri de dağıtıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

ahdimiz düz olmasaydı, o kara göz olmasaydı, sözümüz söz olmasaydı, sana hiç gönül vererdim. Ahdimiz düz olmasaydı, sana hiç gönül vererdim.

0: Mənə gəl elə vəfaya, aşıq etmə cəfaya.
1: Var ol, sağ ol.
2: Çok değerli tebrizli.
1: Üstad Cavit Tebrizli.
3: Çok teşekkür ediyorum.
1: Sen de sağ ol sevgili var Selma.
2: Var evet gene dayanamadım.
3: Çok sağ ol. Hiç dayanama. Gel ben söyle.
2: Aynen. Gene program.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun birinci bölümünü aktaracağız. Suriye Türkmen tarihi. Mayıs 1040'da Selçukluların Dandanakan zaferinden sonra Oğuz ili veya diğer adı ile Türkmen ili dalgalar halinde yurt tutmak üzere Ön Asya'ya intikal ederken birçok Türkmen boyu ve oymakları 1063 yılından itibaren Suriye'ye girerek kendi hayat şartlarına uyabilecek bölgeleri vatan edinmişlerdi.

yerleşmesinin Halep ve Lazkiye şehirleri ve bunların kuzeyindeki bölgede olduğu anlaşılıyor. Daha sonra Türkmen İskanı Akdeniz sahili tarafında Lazkiye'den güneyde Şam'a doğru ve iç kısımda da Asi Irmağı Vadisi boyunca Hama, Humus ve Şam istikametine gelmişti.

Anadolu Selçuklu Sultanı Kutalmışoğlu Süleyman 1077-1086 Çukurova, Maraş, Gaziantep, Antakya bölgeleri ile birlikte Halep-Laskiye hattının kuzeyinde kalan bölgeleri Ermeni ve Bizanslılardan fethederken Suriye Selçuklu Sultanı Tutuş 1078-1095 Sinan Yarımadası'na kadar uzanan Suriye, Lübnan, Ürdün ve Filistin'i Fatimilerden almıştır. Suriye Selçuklu Devleti'nin zaafa uğramasından sonra kuzeyde Halep bölgesinde Musul Atabeyleri, güneydeki Şam bölgesinde ise Börüler veya Tutiginler adındaki Şam Atabeyleri hakim oldular. Bu devrede Halep bölgesine Oğuz boylarından yuvalara mensup Yaraklı Türkmenleri kendilerinden önce buraya gelerek yurt tutan Türkmenler gibi dirlik sahibi oldular. Musul Atabeyi İmamettin Zengi'nin oğlu Nurettin Mahmut Zengi 1146-1174-1154 yılında Şam Atabeyliğine son vererek böylelikle bütün Suriye'yi Musul Atabeyine bağlamış oldu. Daha sonra kumandanlarından Selahaddin Eyyubi vasıtasıyla 1171 yılında Mısır Fatimi Devleti'ni de ortadan kaldırarak kudretinin en büyük derecesine erişti. Daha sonraları Atabey Devleti'ne Selahaddin Eyyubi'nin kurduğu Eyyubiler Devleti 1187-1250, ona da Türk Memluk Sultanlığı 1250-1517 tarihlerinde yerine geçmiştir. ...1243 yılında Anadolu Selçuklu ordusu Köse Dağ Muharebesi'nde Moğollara mağlup olunca Anadolu'daki nizam bozulmuş, dolayısıyla bazı Türkmen boyları Anadolu'dan ayrılarak Memlük Sultanlığına bağlı olan Suriye'ye göçmüşlerdir. Sultan Baybars 1260-1277 zamanında 40 bin çadırlık büyük bir Türkmen topluluğu Halep bölgesine gelerek yerleşmişlerdi. Bunların kışlığı Kuzey Suriye, yaylakları ise Maraş Uzun Yayla ve Sivas'a kadar uzanmaktaydı. Böylelikle 13. yüzyılın ikinci yarısında bilhassa Suriye'nin kuzeyi tam manasıyla Türkmen yurdu haline gelmişti. Bunlar Türkmen ilinin tarihi yapısına uygun şekilde Bozok ve Üçok teşkilatını da muhafaza etmekteydiler. Bozoklar Amik Ovası'ndan itibaren doğuya doğru Halep bölgesinde ve buradan da Asi Irmağı Vadisi boyunca Şam bölgesine kadar yaygındılar. Bozoklu Türkmenler içinde en mühimleri Bayat, Avşar, Beydili ve Döğer boyuna mensup olan Oymaklar yer almaktaydı. Üçoklar ise Amik Ovası'ndan güneye doğru Laskiye ve Şam istikametinde Ensariye Dağları'nın batısında oturmaktaydılar. Bunların en meşhurları Yüreğir, Yuva, Kınık, Bayındır, Salur ve Eymür boylarına bağlı oymaklardı. Kaynaklarda Suriye'nin kuzeyinde oturan Türkmenlere Halepli Türkmenler, güneyinde oturanlara ise Şamlı Türkmenleri denmektedir.

14. yüzyılda varlıklarını gösteren Dulkaderli Türkmenleri, Kuzey Suriye'de oturan Bayatlara, Akkoyunlular, Bayındırlar, Karakoyunlular, yuva boyuyla Ramazanoğulları, yüreğir boyu ile doğrudan doğruya alakalıdırlar. Bundan başka Köpekli, Gündüzlü ve Kutbeyliler, Avşar boyuna İnanlılar, Beğendili boyuna Bozcalılar, Pehlivanlılar ve Reyhanlılar, Bayat boyuna bağlı Halepli Türkmenlerindendiler.

Kupasını kazanan Timur, Anadolu'dan ayrılırken 1043 yılından sonra Anadolu'ya yerleşen Kara Tatar'ı Türkistan'a geri götürünce Halepli Türkmenleri yurtlarını muhafaza ettikleri halde Güney Suriye'de oturan Şambaya'da başta olmak üzere Şamlı Türkmenleri genellikle kuzeye

Atlar ile Akçakoyunlu ve Akçalı Türkmenlerini artık Kuzey Suriye ve Anadolu'da görmekteyiz. 15. yüzyıl sonu ve 16. yüzyıl başlarında Halepli Türkmenleri arasında Bozulus Bakiyesi, Harbendeli, Acurlu, Bahadurlu, Haculu, Karkın, Kızık, Peçenek, Kınık, Döyer boyu ve oymaklarına bağlı unsurlar da bulunmaktaydı. ...17. yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun Anadolu bölümünde Celali hareketlerinin gelişmesiyle başlaması, birçok köy ve kasabalar harabe haline gelmişti. Aynı şekilde Halep'in kuzeyindeki Azez, Bab ve Minbiç'e bağlı bazı köyler ile Urfa vilayetinin güneyindeki Harrem ve Culap havzası ile Fırat Irmağı'na dökülen Belih Irmağı boyu ve Fırat boyundaki Balis ve Rakka bölgelerinde yer yer bu tahribattan zarar görmüştür. Bu bölgedeki Celalilerin en büyüğü 1603-1607 yılları arasında Antep ile Halep sırasındaki havaliye hükmeden Can Polatoğlu'dur. Bilahare üzerine ordu gönderilerek bertaraf edilmiştir. Asrın ortalarında Arabistan'ın Necit bölgesinden gelen Şammar Arabi aşireti Suriye çölüne hakim olduktan sonra Kuzey Suriye'deki Türkmen köylerine de baskınlarda bulunarak tahribat yapmaya başladılar. Şammar aşiretini takiben 20 sene sonra diğer bir Arap aşireti olan Hanezler bu bölgeye geldiler. Şammar aşireti Hanezlerin baskınına dayanamayarak Fırat Irmağı'nın doğu tarafına geçtiler. Şammarların yerine hakim olan Anez aşireti ise Halep'e kadar bütün Suriye çölünü hakimiyeti altına aldılar. Önce Şammar, sonra Anez aşiretinin bu yerleşme hareketleri her şeye rağmen Türkmenlerin iskan sahasına nüfuz etme kudretini gösterememiştir. Ancak Halep hattının kuzeyinde kalan Azez, Bab, Münbiç ve Harran'a bağlı birçok Türkmen köyü ile bilhassa Fırat boyundaki Balis bölgesi, Urfa'nın güneyindeki Culap havzası ve Fırat'a dökülen Belih Irmağı boyundaki Türkmen köyleri yer yer bu mücadeleler neticesinde tahribata uğramıştı. Bu durum üzerine 17. yüzyıl sonlarında nüfusu yer yer eksilen bu bölgeye kuzeye çıkmış olan Halepli Türkmenlerinden bir kısım oymaklar ile Yeni Türkmenlerine bağlı bütün Beydili obaları, Bozulus Türkmenlerinden bazı topluluklar, Harran ve Akçakale'den itibaren güneye doğru Culap ve Belih ırmakları boyunca Rakka'ya kadar iskan oldular. Bu durumda Sivas ve Amasya bölgesinde oturan Uluyörük cemaatinden İl Beyli Oymağı, Münbiç merkez olmak üzere bütün çevre köylerine ve Kilis istikametine yerleştiler.

kısmı ise Amasya tarafında kalmıştı. Sivas-Malatya arasındaki yeni il Türkmenlerine bağlı bütün Beydili obaları ve Bozulus Türkmenlerinden bazı topluluklar Harran ve Akçakale'den itibaren güneye doğru Culap ve Bereh ırmakları boyunca Rakka'ya kadar iskan olundular. Sivas-Amasya bölgesinde oturan Uluyörük cemaatinden İl Beyli Uymağı, Münbiç merkez olmak üzere bütün çevre köylerine ve Balis istikametine yerleştirildiler. İl Beylilerin bir kısmı ise Amasya tarafında kalmıştı. Sivas-Malatya arasındaki yeni il Türkmenlerinden Beydilli'ye bağlı olan oymaklardan başka Akçakoyunlu, Musa Hacılı, Ceritilerin bir

kolu olan Barak Oymağı, İmanlı Avşarı, Çimenli Oymağı, Karkın ve Çepni boylarına bağlı bazı topluluklar ile Bozulus'tan İzzettinli, Köçekli, İnanlı, Acurlu, Hamza, Hacılı, Akbaşlı, Kızık Koyunlu, Kırıntılı oymakları iskana tabi tutulanlardandır. Yalnız Rakka ve Balis ile Belih'in Fırat'a katıldığı bölgeler, çöl ikliminin hakim olduğu, sıcak ve kurak rüzgarların kavurduğu sahalar olduğu için Türkmenlerin yerleşmesine uygun değildi. Aynı zamanda çöle hakim olan Suriye tarafındaki Anezler ve Irak tarafındaki Şammarlar ile de devamlı suretle mücadele etmek mecburiyetinde kalıyorlardı. Dolayısıyla Rakka bölgesindeki bu Türkmenler ağır ağır kuzeye hicret ederek Azez, Bab, Münbiç, Cerablus, Çobanbey ve Gaziantep'in güneyinde oturan diğer Türkmen kardeşlerinin yanına intikal ettiler. Zira bu bölge deniz seviyesinden yüksek yayla mesafesinde olan ve Türk hayat şartlarına elverişli karakterdeki Gaziantep Ovası'nın Halep'e kadar uzanan devamı mahiyetindeki yerlerdi. Yani çöl ikliminin tesiri dışındaki sahalardı. Bu şekilde devam eden hareketler neticesinde 19. yüzyılda Rakka bölgesine yerleştirilen Türkmenlerin terk ettiği bir saha durumuna gelmişti. Bunun üzerine bu yüzyılın ikinci yarısında Toroslar üzerinde ve uzun yaylada oturan Avşar oymakları buralarda zorla iskan edilmişlerse de halen Avşarlar arasında acı hatıralar halinde nakledilen destani parçalardan anlaşıldığına göre yayla havzasına alışkın olan bu oymaklar alışkın olmadıkları çöl ikliminden ve hastalıklardan nüfus kırılmasından duçar kalmışlardı. Netice olanlarda da bir önceki Türkmen oymakları gibi daha kuzeye göçerek Münbiç'e bağlı Avşar Bucağı çevresine yerleştiler. Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizlere kıymetli vaktini ayıran tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

kavuşacağız. Sevgilim ne zaman kavuşacağız? Sevgilim ne zaman kavuşacağız?

bilmeyiz hiç yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

Öksüz kaldık bunca yıl senden ayrı. Kucakla bizleri ana vatanım. Bitsin bu ayrılık yetmez mi gayrı? Kucakla bizleri ana vatanım. Ayrıldık anadan sanki bir kuzu. Yanıyor içimin, tütmüyor közü. Ben Türkmen oğluyum, Türklüğün özü. Kucakla bizleri.

Gelen bırak da kucakla bizleri, ana vatanım. Vallahi dağıldı vatanım elim, darıldı mızrabım, çalmıyor telim. Kurudu dimağım, lal oldu dilim. Kucakla bizleri, ana vatanım.

Benli sensiz bir çare. Bayır bucak yandı, yok mu bir çare? Türkiye'm yetiş bak kalıyor yare. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım. Adilşan, Adilşan sana hiç küsmüş değilim. Gönül bağlarımı kesmiş değilim. Bir kez sana yüzüm asmış değilim. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım.

0: Kulak ver sözüm ey Osmanoğlu, senden evvel tahta çıkan nice oldu. Her biri doğrunda kırdı küffarı, İslam diyarını açan nice oldu. Bizlerde yüzerdi, serkatıpların hattı hümmeyun yazardı. Ecnebiler satvatinle bezerdi, kılıcı üst başına asan nice oldu.
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizi yolumuzdan döndüremezler. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız ve müreffeh bir devlet olarak yoluna devam edeceğini belirterek, ülkenin güçlenmesinden rahatsız olanların Türkiye Cumhuriyeti'ni yolundan döndüremeyeceğini söyledi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin her türlü hukuksuzluk ve zorbalığın karşısında olduğunu vurguladı. Erdoğan, Ağustos ayı ihracatının %8,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolara ulaştığını açıkladı. İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını, yarısı bizden kampanyasının ise 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Devletleri aracılığıyla müzakere yürütüyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği 166. Bakanlar Oturumu'nda konuştu. Şeybani, Arap ülkelerinin dayanışma ve ortak bir vizyon etrafında birleşmesi gerektiğini söyledi. İsrail'in saldırılarının sona erdirilmesi ve 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesi için Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda müzakerelerin sürdüğünü açıklayan Şeybani, Suriye'nin yeniden yapılanmaya odaklandığını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Yemenli mevkidaşıyla ikili ilişkileri görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Kahire'de Yemen Dışişleri Bakanı Afrah El-Zubeh ile bir araya geldi. Arap Birliği toplantısı kapsamında gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak konular ele alındı. Arap Dışişleri Bakanları ayrıca bölgedeki son gelişmeleri, İsrail'in Filistin, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarını ve Arap ulusal güvenliğine yönelik tehditleri görüştü.

Suriye Genelkurmay Başkanı Amerika Birleşik Devletleri heyetle görüştü. Suriye Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nasan, Amerika Birleşik Devletleri askeri heyeti kabul etti. Şam'daki görüşmede terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve karşılıklı ilgi alanına giren konular ele alındı. Görüşmeye Doğal Kararlılık Operasyonu Ortak Görev Gücü Komutanı Amiral Liam Hollein başkanlık etti.

Suriye ve Özbekistan ekonomik işbirliğini güçlendirecek. Suriye ve Özbekistan ekonomik ve yatırım işbirliğini geliştirme konusunda mutabakata vardı. Şam'da yapılan görüşmede iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişareler için hazırlık yapılması kararlaştırıldı. Görüşmede ayrıca Şam'da Özbek evi açılması ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi konusu ele alındı.

Suriye ve Katar arasında yatırım işbirliği başlatıldı. Suriye ve Katar arasında yatırım ve ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan yeni ortaklık başlatıldı. Şam'da düzenlenen etkinlikte iki ülkenin iş insanları ve yatırımcıları bir araya gelirken yeniden yapılanma, enerji, tarım, sanayi, gayrimenkul ve teknoloji alanlarında yatırım fırsatları ele alındı. Yetkililer ortaklığın Suriye'nin yeniden inşasına katkı sağlaması ve istihdamın artırılması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Berik'ten Süveyd'e açıklaması. Derin üzüntü duyuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom

Öğrencilik ilkokulu açtı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesi tarafından Suriye'nin Halep kentinde savaş sırasında yıkılan bir okulun yerine inşa edilen Hacı Bayram Veli İlkokulu hizmete açıldı. 6 derslikli okul 360 öğrenciye eğitim imkanı sağlayacak. Açılışta savaşın ilk gününden bu yana Suriye halkının yanında olduklarını belirten İHH yetkilileri eğitime yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti. Törende öğrencilere kırtasiye setleri de dağıtıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

98.8 Yurt FM dinleyicilerimiz. Bu haftaki nostaljik şarkılar kuşağımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Sıradaki şarkımız Ajda Pekkan'ın seslendirdiği, Fikret Şenes'in bestelediği, 1975 yılına ait bir eser olan Sana Neler Edeceğim.

Sıradaki şarkımız Erkin Koray'ın seslendirdiği, Erkin Koray'ın bestelediği 1975 yılına ait bir eser olan Öyle Bir Geçer Zaman Ki. 97.8 Yurt FM'den tüm dinleyicilerimizin

Sıradaki şarkımız Erol Evgin ve Emel Sayın'ın seslendirdiği, Çiğdem Talun'un bestelediği 1977 yılına ait bir eser olan İşte Öyle Bir Şey şarkısı.

0: choque des lauréats. Çok güzel oldu, çok.
1: Sıradaki şarkımız Nermin Gökmen'in seslendirdiği aranjman bir şarkı. 1976 yılına ait bir eser olan Aşk Dediğin Laftır şarkısı. 97.8 Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize keyifli vakitler dileriz.

Sıradaki şarkımız Selda Bağcan'ın seslendirdiği, Selda Bağcan'ın bestelediği 1976 yılına ait bir eser olan Bundan Sonra şarkısı. 97.8 Yurt FM'den tüm dinleyicilerimizin

Sıradaki şarkımız Nilüfer'in seslendirdiği, Ülker Aker'in bestelediği 1987 yılına ait bir eser olan Sensiz Olmaz şarkısı.

97.8 Yurt FM dinleyicilerimiz. Bu haftaki nostaljik şarkılar kuşağımızın sonuna geldik. Bir sonraki nostaljik şarkılar programımızda buluşmak dileğiyle. Esen kalın.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizi yolumuzdan döndüremezler. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız ve müreffeh bir devlet olarak yoluna devam edeceğini belirterek, ülkenin güçlenmesinden rahatsız olanların Türkiye Cumhuriyeti'ni yolundan döndüremeyeceğini söyledi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin her türlü hukuksuzluk ve zorbalığın karşısında olduğunu vurguladı. Erdoğan, Ağustos ayı ihracatının %8,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolara ulaştığını açıkladı. İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını, yarısı bizden kampanyasının ise 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Suriye, İsrail'in eski hatlara çekilmesi için Amerika Birleşik Devletleri aracılığıyla müzakere yürütüyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği 166. Bakanlar Oturumu'nda konuştu. Şeybani, Arap ülkelerinin dayanışma ve ortak bir vizyon etrafında birleşmesi gerektiğini söyledi. İsrail'in saldırılarının sona erdirilmesi ve 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesi için Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda müzakere

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Yemenli mevkidaşıyla ikili ilişkileri görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Kahire'de Yemen Dışişleri Bakanı Afrah El-Zubeh ile bir araya geldi. Arap Birliği toplantısı kapsamında gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak konular ele alındı. Arap Dışişleri Bakanları ayrıca bölgedeki son gelişmeleri, İsrail'in Filistin, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarını ve Arap ulusal güvenliğine yönelik tehditleri görüştü.

Genelkurmay Başkanı Amerika Birleşik Devletleri heyetle görüştü. Suriye Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nasan, Amerika Birleşik Devletleri askeri heyeti kabul etti. Şam'daki görüşmede terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve karşılıklı ilgi alanına giren konular ele alındı. Görüşmeye Doğal Kararlılık Operasyonu Ortak Görev Gücü Komutanı Amiral Liam Hollein başkanlık etti.

Suriye ve Özbekistan ekonomik işbirliğini güçlendirecek. Suriye ve Özbekistan ekonomik ve yatırım işbirliğini geliştirme konusunda mutabakata vardı. Şam'da yapılan görüşmede iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişareler için hazırlık yapılması kararlaştırıldı. Görüşmede ayrıca Şam'da Özbek evi açılması ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi konusu ele alındı.

Suriye ve Katar arasında yatırım işbirliği başlatıldı. Suriye ve Katar arasında yatırım ve ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan yeni ortaklık başlatıldı. Şam'da düzenlenen etkinlikte iki ülkenin iş insanları ve yatırımcıları bir araya gelirken yeniden yapılanma, enerji, tarım, sanayi, gayrimenkul ve teknoloji alanlarında yatırım fırsatları ele alındı. Yetkililer ortaklığın Suriye'nin yeniden inşasına katkı sağlaması ve istihdamın artırılması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Berik'ten Süveyd'e açıklaması. Derin üzüntü duyuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Berik, Süveyda'da yeniden tırmanan gerilimden derin üzüntü duyduklarını söyledi. Berik, tüm taraflara itidal ve samimi iletişim çağrısı yaptı. Suriye'de kalıcı barış için diyalog, güvenliğin yeniden sağlanması ve hesap verilebilirliğin önemine dikkat çekti.

Kentte 360 öğrencilik ilkokul açtı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesi tarafından Suriye'nin Halep kentinde savaş sırasında yıkılan bir okulun yerine inşa edilen Hacı Bayram Veli İlkokulu hizmete açıldı. 6 derslikli okul 360 öğrenciye eğitim imkanı sağlayacak. Açılışta savaşın ilk gününden bu yana Suriye halkının yanında olduklarını belirten İHH yetkilileri eğitime yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti. Törende öğrencilere kırtasiye setleri de dağıtıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Congratulations.

İsmail'e maaşlara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmedim. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizi yolumuzdan döndüremezler. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız ve müreffeh bir devlet olarak yoluna devam edeceğini belirterek, ülkenin güçlenmesinden rahatsız olanların Türkiye Cumhuriyeti'ni yolundan döndüremeyeceğini söyledi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin her türlü hukuksuzluk ve zorbalığın karşısında olduğunu vurguladı. Erdoğan, Ağustos ayı ihracatının %8,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolara ulaştığını açıkladı. İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını, yarısı bizden kampanyasının ise 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Suriye, İsrail'in eski hatlara çekilmesi için Amerika Birleşik Devletleri aracılığıyla müzakere yürütüyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği 166. Bakanlar Oturumu'nda konuştu. Şeybani, Arap ülkelerinin dayanışma ve ortak bir vizyon etrafında birleşmesi gerektiğini söyledi. İsrail'in saldırılarının sona erdirilmesi ve 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesi için Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda müzakerelerin sürdüğünü açıklayan Şeybani, Suriye'nin yeniden yapılanmaya odaklandığını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Kahire'de Yemen Dışişleri Bakanı Afrah El-Zubeh ile bir araya geldi. Arap Birliği toplantısı kapsamında gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak konular ele alındı. Arap Dışişleri Bakanları ayrıca bölgedeki son gelişmeleri,

Genelkurmay Başkanı Amerika Birleşik Devletleri heyetle görüştü. Suriye Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nasan, Amerika Birleşik Devletleri askeri heyeti kabul etti. Şam'daki görüşmede terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve karşılıklı ilgi alanına giren konular ele alındı. Görüşmeye Doğal Kararlılık Operasyonu Ortak Görev Gücü Komutanı Amiral Liam Hollein başkanlık etti.

Suriye ve Özbekistan ekonomik işbirliğini güçlendirecek. Suriye ve Özbekistan ekonomik ve yatırım işbirliğini geliştirme konusunda mutabakata vardı. Şam'da yapılan görüşmede iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişareler için hazırlık yapılması kararlaştırıldı. Görüşmede ayrıca Şam'da Özbek evi açılması ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi konusu ele alındı.

Suriye ve Katar arasında yatırım işbirliği başlatıldı. Suriye ve Katar arasında yatırım ve ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan yeni ortaklık başlatıldı. Şam'da düzenlenen etkinlikte iki ülkenin iş insanları ve yatırımcıları bir araya gelirken yeniden yapılanma, enerji, tarım, sanayi, gayrimenkul ve teknoloji alanlarında yatırım fırsatları ele alındı. Yetkililer ortaklığın Suriye'nin yeniden inşasına katkı sağlaması ve istihdamın artırılması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Berik'ten Süveyd'e açıklaması. Derin üzüntü duyuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Berik, Süveyda'da yeniden tırmanan gerilimden derin üzüntü duyduklarını söyledi. Berik, tüm taraflara itidal ve samimi iletişim çağrısı yaptı. Suriye'de kalıcı barış için diyalog, güvenliğin yeniden sağlanması ve hesap verilebilirliğin önemine dikkat çekti.

öğrencilik ilkokulu açtı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesi tarafından Suriye'nin Halep kentinde savaş sırasında yıkılan bir okulun yerine inşa edilen Hacı Bayram Veli İlkokulu hizmete açıldı. 6 derslikli okul 360 öğrenciye eğitim imkanı sağlayacak. Açılışta savaşın ilk gününden bu yana Suriye halkının yanında olduğu

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM, web sayfası yurtfm.org, adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin, sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Türk sineması.
1: Türkiye'nin ünlü sinema oyuncuları. Türkan Şoray. Türkan Şoray Türk sinemasının sultanıdır. Türk milletinin en sevdiği kadın oyuncudur. Güzelliği ve oynadığı filmlerdeki rolleriyle insanların beğenisini kazanmıştır. Şoray oyuncu olmakla birlikte hem senaryo yazarı hem de yönetmendir. Dünyada en fazla filme sahip kadın oyunculardan biridir. Türkan Şoray ilk filmlerinde İstanbullu kadın karakterleri oynamıştır. Sonraki filmleriyle birlikte Türk sinemasında artık Anadolu kadınının simgesi ve yüzü olmuştur. Türkan Şoray, ressam Nuri İyem'in tablolarındaki Anadolu kadınıdır. Ünlü Türk yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar bu tablolar için şunu söyler: "Bir heykel kadar sımsıkı, yeşil mehtap aydınlığı kadar zarif, eski fresk ve ikonalar kadar yalın." Nuri İyem'in tablolarında çekingen, güzel ve hüzünlü kadın yüzleri vardır. Bu yüzlerin hepsi sinemada Türkan Şoray'da vardır. Bu sebeple Şoray Türk kadınını temsil eder. Şoray'ın oynadığı filmlerde hem Anadolu gerçekliği hem kadınların dramı vardır. Türkan Şoray'ın en ünlü filmleri şunlardır: Acı Hayat, Vesikalı Yarim, Cemo, Dila Hanım, Deprem, Selvi Boylum Al Yazmalım, Mine, Dönüş, Azap.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Радио Юрт ФМ. Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi yolumuzdan döndüremezler. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız ve müreffeh bir devlet olarak yoluna devam edeceğini belirterek, ülkenin güçlenmesinden rahatsız olanların Türkiye Cumhuriyeti'ni yolundan döndüremeyeceğini söyledi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin her türlü hukuksuzluk ve zorbalığın karşısında olduğunu vurguladı. Erdoğan, Ağustos ayı ihracatının %8,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolara ulaştığını açıkladı. İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını, yarısı bizden kampanyasının ise 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Suriye, İsrail'in eski hatlara çekilmesi için Amerika Birleşik Devletleri aracılığıyla müzakere yürütüyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği 166. Bakanlar Oturumu'nda konuştu. Şeybani, Arap ülkelerinin dayanışma ve ortak bir vizyon etrafında birleşmesi gerektiğini söyledi. İsrail'in saldırılarının sona erdirilmesi ve 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesi için Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda müzakerelerin sürdüğünü açıklayan Şeybani, Suriye'nin yeniden yapılanmaya odaklandığını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Yemenli mevkidaşıyla ikili ilişkileri görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Kahire'de Yemen Dışişleri Bakanı Afrah el-Zubeh ile bir araya geldi. Arap Birliği toplantısı kapsamında gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak konular ele alındı. Arap Dışişleri Bakanları ayrıca bölgedeki son gelişmeleri, İsrail'in Filistin, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarını ve Arap ulusal güvenliğine yönelik tehditleri görüştü.

Kurmay Başkanı Amerika Birleşik Devletleri heyetle görüştü. Suriye Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nasan, Amerika Birleşik Devletleri askeri heyeti kabul etti. Şam'daki görüşmede terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve karşılıklı ilgi alanına giren konular ele alındı. Görüşmeye Doğal Kararlılık Operasyonu Ortak Görev Gücü Komutanı Amiral Liam Holland başkanlık etti.

Suriye ve Özbekistan ekonomik işbirliğini güçlendirecek. Suriye ve Özbekistan ekonomik ve yatırım işbirliğini geliştirme konusunda mutabakata vardı. Şam'da yapılan görüşmede iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişareler için hazırlık yapılması kararlaştırıldı. Görüşmede ayrıca Şam'da Özbek evi açılması ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi konusu ele alındı.

Suriye ve Katar arasında yatırım işbirliği başlatıldı. Suriye ve Katar arasında yatırım ve ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan yeni ortaklık başlatıldı. Şam'da düzenlenen etkinlikte iki ülkenin iş insanları ve yatırımcıları bir araya gelirken yeniden yapılanma, enerji, tarım, sanayi, gayrimenkul ve teknoloji alanlarında yatırım fırsatları ele alındı. Yetkililer ortaklığın Suriye'nin yeniden inşasına katkı sağlaması ve istihdamın artırılması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Berik'ten Süveyd'e açıklaması. Derin üzüntü duyuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Berik, Süveyda'da yeniden tırmanan gerilimden derin üzüntü duyduklarını söyledi. Berik, tüm taraflara itidal ve samimi iletişim çağrısı yaptı. Suriye'de kalıcı barış için diyalog, güvenliğin yeniden sağlanması ve hesap verilebilirliğin önemine dikkat çekti.

Öğrencilik ilkokulu açtı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesi tarafından Suriye'nin Halep kentinde savaş sırasında yıkılan bir okulun yerine inşa edilen Hacı Bayram Veli İlkokulu hizmete açıldı. 6 derslikli okul 360 öğrenciye eğitim imkanı sağlayacak. Açılışta savaşın ilk gününden bu yana Suriye halkının yanında olduklarını belirten İHA yetkilileri eğitime yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti. Törende öğrencilere kırtasiye setleri de dağıtıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Hoş bulduk. Ben kitaplara bakıyordum.
0: Buyurun, rahat olun. Ne tür kitaplara bakıyorsunuz?
1: Şiir.
0: Bakın, hemen sağ tarafınızda şiir kitapları. Nerelisiniz?
1: Fas.
0: Hangi şehrinden?
1: Marrakeş.
0: Kırmızı şehirdensiniz demek.
1: Nereden biliyorsunuz?
0: Sessiz dostlarımdan, kitaplardan yani. Bakın, bu kitapların hepsi benim dostumdur. Öylece durup zamana meydan okurlar. İlgilenirseniz onlarla size neler neler anlatırlar. Marrakeş'te Sesler diye bir kitap var. Okudunuz mu?
1: Hayır, okumadım.
0: Elias Canetti bu kitapta kadim şehriniz Marrakeş'i anlamaya çalışır. Marrakeş'in gündelik hayatı, çarşıları, türbeleri, dilencileri, develeri, sözlü kültürü.

0: insanlarındaki o renklilik, canlılık, doğallık, kısacası Marakeş'te yaşamın ritmi hayrete düşürür Kanetti.
1: Çok merak ettim. Hemen alıp okuyacağım.
0: Marakeş'in anlamı ne?
1: Tanrı'nın ülkesi anlamına geliyor. Berberice bir kelime.
0: Şimdi söyleyin bakalım. Neden geldiniz Tanrı'nın ülkesinden medeniyetlerin beşiği Anadolu'ya?
1: Tanışmak için.
0: Kiminle tanışmak için?
1: Yunus Emre'nin torunlarıyla tanışmak için.
0: Yunus'u nereden biliyorsunuz siz?
1: Ben Arapça ve Fransızca biliyorum. Bir gün Marakeş'te sizinki gibi bir sahafta Fransızca bir kitap gördüm. Üzerinde Yunus Emre Divanı yazıyordu. Kitabı açtım ve ilk şiiri okudum.
0: Bildik gelenler geçtiler, gördük konanlar göçtüler. Aşk şarabın içen canlar, uymaz göçmeye konmaya.
1: Ezbere biliyorsunuz.
0: Niye şaşırıyorsunuz? Yunus bu. Sizi ta Kuzey Afrika'dan alır, buraya getirir. Bize de aşk diyarını gezdirir. Sonra ne oldu? Anlatın lütfen.
1: Sonra kitabı elimden bırakamadım. Kitaptaki bütün şiirleri okudum. Yunus Emre'yi araştırdım, ilahilerini dinledim, çok etkilendim. Yunus Emre'yi aslından okumaya, buraya gelip bu kültürü tanımaya, Yunus'un torunlarıyla tanışmaya karar verdim.
0: Sevdiniz mi Yunus'un torunlarını?
1: Evet, bu ülkeyi, bu ülkenin insanlarını seviyorum.
0: Peki nasıl yaşıyorsunuz? Nerede kalıyorsunuz?
1: Bir yıl sadece Türkçe kursuna gittim. Çok güzel geçti. Ama param bitmişti. İyi tarafı artık Türkçe biliyordum. Tercüme bürolarına başvurdum ve tercüme yapmaya başladım. Kalan zamanlarımda turistlere rehberlik de yapıyorum.
0: Çok güzel. O zaman artık buralardasın.
1: Evet, öyle gözüküyor.
0: Ben adınızı sormayı unuttum.
1: Benim adım Yusuf. Sizin adınız ne?
0: Benim adım da Alper.
1: Çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf. Gidiyor musun yoksa?
1: Ben aslında sizden kitap almaya gelmiştim. Bana birkaç kitap tavsiye edebilir misiniz?
0: Olur tabii, memnuniyetle. Şiir sever misiniz?
1: Evet, şiiri çok severim. Kendim de küçük şiirler yazıyorum.
0: Çok güzel. Ben mesela Sezai Karakoç'un şiirlerini çok severim. Sana da tavsiye ederim. Bence bugünün Yunus Emre'si odur. Türkiye'nin en önemli şairlerinden ve düşünürlerinden biridir. Yaklaşık 60 kitabı var.
1: Çok merak ettim. Kitaplarını görebilir miyim? Ne tarafta?
0: Sezai Karakoç'un tüm kitapları şu iki rafta. Bak hemen şurada.
1: Başlangıç için hangi kitabını önerirsiniz?
0: Ben Şah Damar, Körfez, Sesler kitabını çok severim. Baksana, köşe şiirinden küçük bir bölüm okuyayım. Hı hı. Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyaların görülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin. Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Hatırasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana, var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın? Nasıl? Beğendin mi? Bu şiirin ilk bölümü.
1: Çok güzel bir şiir. Çok beğendim. Bu kitabı alabilir miyim? Fiyatı ne kadar?
0: Bu kitap benim sana hediyem olsun.
1: Sağ olun ama kabul edemem.
0: Lütfen kabul et. Sadece küçük bir hediye.
1: Peki, çok teşekkür ederim Alper Bey. Tanıştığımıza çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf. Ben de çok memnun oldum. Bu şiirleri oku. Bir dahaki gelişinde Sezai Karakoç konuşalım, olur mu?
1: Peki, olur. Tekrar çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle Yusuf.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Suriye, İsrail'in eski hatlara çekilmesi için Amerika Birleşik Devletleri aracılığıyla müzakere yürütüyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği 166. Bakanlar Oturumu'nda konuştu. Şeybani, Arap ülkelerinin dayanışma ve ortak bir vizyon etrafında birleşmesi gerektiğini söyledi. İsrail'in saldırılarının sona erdirilmesi ve 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesi için Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda müzakerelerin sürdüğünü açıklayan Şeybani, Suriye'nin yeniden yapılanmaya odaklandığını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Yemenli mevkidaşıyla ikili ilişkileri görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Kahire'de Yemen Dışişleri Bakanı Afrah El-Zubeh ile bir araya geldi. Arap Birliği toplantısı kapsamında gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak konular ele alındı. Arap Dışişleri Bakanları ayrıca bölgedeki son gelişmeleri, İsrail'in Filistin, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarını ve Arap ulusal güvenliğine yönelik tehditleri görüştü.

Kurmay Başkanı Amerika Birleşik Devletleri heyetle görüştü. Suriye Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nasan, Amerika Birleşik Devletleri askeri heyeti kabul etti. Şam'daki görüşmede terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve karşılıklı ilgi alanına giren konular ele alındı. Görüşmeye Doğal Kararlılık Operasyonu Ortak Görev Gücü Komutanı Amiral Liam Hollein başkanlık etti.

Suriye ve Özbekistan ekonomik işbirliğini güçlendirecek. Suriye ve Özbekistan ekonomik ve yatırım işbirliğini geliştirme konusunda mutabakata vardı. Şam'da yapılan görüşmede iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişareler için hazırlık yapılması kararlaştırıldı. Görüşmede ayrıca Şam'da Özbek evi açılması ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi konusu ele alındı.

Suriye ve Katar arasında yatırım işbirliği başlatıldı. Suriye ve Katar arasında yatırım ve ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan yeni ortaklık başlatıldı. Şam'da düzenlenen etkinlikte iki ülkenin iş insanları ve yatırımcıları bir araya gelirken yeniden yapılanma, enerji, tarım, sanayi, gayrimenkul ve teknoloji alanlarında yatırım fırsatları ele alındı. Yetkililer ortaklığın Suriye'nin yeniden inşasına katkı sağlaması ve istihdamın artırılması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Berik'ten Süveyd'e açıklaması. Derin üzüntü duyuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Berik, Süveyda'da yeniden tırmanan gerilimden derin üzüntü duyduklarını söyledi. Berik, tüm taraflara itidal ve samimi iletişim çağrısı yaptı. Suriye'de kalıcı barış için diyalog, güvenliğin yeniden sağlanması ve hesap verilebilirliğin önemine dikkat çekti.

Öğrencilik İlkokulu açtı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesi tarafından Suriye'nin Halep kentinde savaş sırasında yıkılan bir okulun yerine inşa edilen Hacı Bayram Veli İlkokulu hizmete açıldı. 6 derslikli okul 360 öğrenciye eğitim imkanı sağlayacak. Açılışta savaşın ilk gününden bu yana Suriye halkının yanında olduklarını belirten İHH yetkilileri eğitime yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti. Törende öğrencilere kırtasiye setleri de dağıtıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Türk savunma sanayinin başarıları, yeni nesil fırtına obüsü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkili güçlerinden biri de fırtına obüsü. Kısıtlı alanda görev yapan mürettebat hiçbir zorluğa aldırış etmeden bayrağa hizmet etmenin gücüyle fırtına koparıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı gibi birçok operasyonunda yoğun ve aktif olarak kullanıldığı sahadaki en önemli ateş güçlerinden biri olan fırtına obüsü, BMC Savunma tarafından geliştirilen, üretilen yeni nesil versiyonu ile birçok özelliği içerisinde barındırıyor. Saatte 65 kilometreye kadar çıkabilen yeni nesil fırtına obüsü 2.8 metre eninde hendekten ve 1.5 metre derinlikteki sulardan geçebiliyor. Yeni nesil fırtına obüsünün mühimmat iklimlendirme bölümlerine sahip yeni taret tasarımı, tamamen elektrikli ve servo kontrollü kule takat sistemi, geliştirilmiş atış kontrol sistemi, artırılmış atış hızı ve genişletilmiş etkili menzili bulunuyor. Önceki versiyonunda yer alan elektrikle çalışan ve elektronik kontrollü otomatik mühimmat yükleme sistemi yeni nesil fırtına obüsünde tam otomatik olarak güncellendi. Kendini koruma için aynı zamanda görerek atış kabiliyeti de kazandırılan yeni nesil fırtına obüsünde Aselsan ürünü 12,7 mm sarp uzaktan kumandalı silah sistemi dahil olmak üzere birçok yeni özellik bulunuyor. BMC Savunma, Aselsan, MK ve Asfalt İşbirliği ile yürütülen proje kapsamında toplam 140 adet yeni nesil fırtına obüsü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Ayrıca fırtına obüsünde en kritik teknoloji olan ithal motor ve transmisyon yerine 2025 yılından itibaren BMC Power tarafından geliştirilen yerli ve milli motor transmisyon kullanılacak. ...9 Ocak 2024 Pazartesi günü kamuoyunda tank paleti fabrikası olarak bilinen BMC Savunma Arifiye yerleşkesinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen tören ile 6 adet yeni nesil fırtına obüsü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.
1: Radyo Yurt FM.

0: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye B2-C1. Mimar Sinan.
1: Mimar Sinan'ın eserleri. Camiler. Mimar Sinan toplam 93 cami yapmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: Selimiye Camisi, Sultan II. Selim Camisi. Mimar Sinan Selimiye Camisi için ustalık eserim demiştir. Yapımına 1568 yılında başlanmıştır. Caminin 27 Kasım 1574 Cuma günü açılması planlanmış, ancak bu cami 2. Selim'in ölümünden sonra 14 Mart 1575'te ibadete açılmıştır. Bir tepe üzerinde bulunan Selimiye'de daha önceki hiçbir camide görülmemiş bir teknik kullanılmıştır. Süleymaniye Camisi, Kanuni Sultan Süleyman Camisi. Süleymaniye Camisi, Kanuni Sultan Süleyman adına 1551-1558 yılları arasında inşa edildi. Süleymaniye Camisi, medrese, kütüphane, hastane, hamam, imaret ve dükkanlardan oluşan Süleymaniye Külliyesi'nin bir parçasıdır. Şehzadebaşı Camisi. Şehzadebaşı Camisi, İstanbul'un Şehzadebaşı semtindedir. Bu cami, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1543'te 22 yaşındayken ölen oğlu Şehzade Mehmet adına yaptırıldı. Bu caminin ikişer şerefeli çift minaresi vardır. Caminin bahçesinde imaret, medrese, aşevi ve türbeler bulunmaktadır. Mimar Sinan'ın yaptığı en renkli cami bu camidir. Haseki Camisi. Haseki Camisi, İstanbul'un Fatih ilçesinde Haseki ile Cerrahpaşa semtleri arasındadır. Bu cami, Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan için yaptırıldı. Bu caminin yapımına 1538'de başlandı ve 1551 yılında yapımı tamamlandı. Mihrimah Sultan Camisi. Mihrimah Sultan Camisi, İstanbul'da Edirne Kapı'dadır. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan tarafından 1562-1565 yılları arasında yaptırıldı. Dikdörtgen planlı caminin etrafında medrese, mektep, türbe ve hamamlar vardır. Mihrap ve minber taş işçiliğinin en güzel örneklerine sahiptir. Sokullu Mehmet Paşa Camisi. Sokullu Mehmet Paşa Camisi İstanbul'dadır. Mimar Sinan tarafından 1578'de Sokullu Mehmet Paşa adına yaptırıldı. Selimiye Camii stilinde yapılmış olan caminin alt tarafı mahzendir. Bu cami denize yakın bir camidir ama temeli çok sağlamdır. Kılıç Ali Paşa Camisi. Kılıç Ali Paşa Camisi, Kaptanı Derya Kılıç Ali tarafından Tophane semtinde 1580 yılında yaptırılmıştır. Caminin türbe, medrese ve hamamdan oluşan bir de külliyesi vardır. Kubbenin iki yanındaki yarım kubbeleri, diğer iki yanındaki kemerleri ve duvarlarıyla bu cami Ayasofya'nın küçük bir kopyasıdır. Caminin mihrabındaki çiniler İznik'in en ünlü çinileridir. Sinan Paşa Camisi. Sinan Paşa Camisi Beşiktaş iskelesinin karşısındadır. 1550-1553 yılları arasında Osmanlı'nın kaptanı deryası olan Sinan Paşa tarafından yaptırıldı. Sinan Paşa 1553 yılında öldüğü zaman cami hala inşaat halinde bulunuyordu. Bu cami 1555 yılında tamamlandı. Kara Cami. Kara Cami, Sofya'da 1528 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Mimar Sinan tarafından yapıldı. Minaresinin kara taşlarından dolayı bu camiye Kara Cami denildi. Bu cami 1903 yılında kiliseye dönüştürüldü. Bu yapı günümüzde Bulgaristan sınırları içindedir ve Sveti Sedmoç Hiçlenisti Kilisesi olarak bilinmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizi yolumuzdan döndüremezler. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız ve müreffeh bir devlet olarak yoluna devam edeceğini belirterek, ülkenin güçlenmesinden rahatsız olanların Türkiye Cumhuriyeti'ni yolundan döndüremeyeceğini söyledi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin her türlü hukuksuzluk ve zorbalığın karşısında olduğunu vurguladı. Erdoğan, Ağustos ayı ihracatının %8,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolara ulaştığını açıkladı. İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını, yarısı bizden kampanyasının ise 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Suriye, İsrail'in eski hatlara çekilmesi için Amerika Birleşik Devletleri aracılığıyla müzakere yürütüyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği 166. Bakanlar Oturumu'nda konuştu. Şeybani, Arap ülkelerinin dayanışma ve ortak bir vizyon etrafında birleşmesi gerektiğini söyledi. İsrail'in saldırılarının sona erdirilmesi ve 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesi için Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda müzakerelerin sürdüğünü açıklayan Şeybani, Suriye'nin yeniden yapılanmaya odaklandığını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Yemenli mevkidaşıyla ikili ilişkileri görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Kahire'de Yemen Dışişleri Bakanı Afrah El-Zubeh ile bir araya geldi. Arap Birliği toplantısı kapsamında gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak konular ele alındı. Arap Dışişleri Bakanları ayrıca bölgedeki son gelişmeleri, İsrail'in Filistin, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarını ve Arap ulusal güvenliğine yönelik tehditleri görüştü.

Başkanı Amerika Birleşik Devletleri heyetle görüştü. Suriye Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nasan, Amerika Birleşik Devletleri askeri heyeti kabul etti. Şam'daki görüşmede terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve karşılıklı ilgi alanına giren konular ele alındı. Görüşmeye Doğal Kararlılık Operasyonu Ortak Görev Gücü Komutanı Amiral Liam Hollein başkanlık etti.

Suriye ve Özbekistan ekonomik ve yatırım işbirliğini geliştirme konusunda mutabakata vardı. Şam'da yapılan görüşmede iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişareler için hazırlık yapılması kararlaştırıldı. Görüşmede ayrıca Şam'da Özbek evi açılması ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi konusu ele alındı.

Suriye ve Katar arasında yatırım işbirliği başlatıldı. Suriye ve Katar arasında yatırım ve ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan yeni ortaklık başlatıldı. Şam'da düzenlenen etkinlikte iki ülkenin iş insanları ve yatırımcıları bir araya gelirken yeniden yapılanma, enerji, tarım, sanayi, gayrimenkul ve teknoloji alanlarında yatırım fırsatları ele alındı. Yetkililer ortaklığın Suriye'nin yeniden inşasına katkı sağlaması ve istihdamın artırılması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Berik'ten Süveyd'e açıklaması. Derin üzüntü duyuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Berik, Süveyda'da yeniden tırmanan gerilimden derin üzüntü duyduklarını söyledi. Berik, tüm taraflara itidal ve samimi iletişim çağrısı yaptı. Suriye'de kalıcı barış için diyalog, güvenliğin yeniden sağlanması ve hesap verilebilirliğin önemine dikkat çekti.

Öğrencilik İlkokulu açtı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesi tarafından Suriye'nin Halep kentinde savaş sırasında yıkılan bir okulun yerine inşa edilen Hacı Bayram Veli İlkokulu hizmete açıldı. 6 derslikli okul 360 öğrenciye eğitim imkanı sağlayacak. Açılışta savaşın ilk gününden bu yana Suriye halkının yanında olduklarını belirten İHH yetkilileri eğitime yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti. Törende öğrencilere kırtasiye setleri de dağıtıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Türk milletinin en sevdiği kadın oyuncudur. Güzelliği ve oynadığı filmlerdeki rolleriyle insanların beğenisini kazanmıştır. Şoray oyuncu olmakla birlikte hem senaryo yazarı hem de yönetmendir. Dünyada en fazla filme sahip kadın oyunculardan biridir. Türkan Şoray ilk filmlerinde İstanbullu kadın karakterleri oynamıştır. Sonraki filmleriyle birlikte Türk sinemasında artık Anadolu kadınının simgesi ve yüzü olmuştur. Türkan Şoray, ressam Nuri İyem'in tablolarındaki Anadolu kadınıdır. Ünlü Türk yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar bu tablolar için şunu söyler: "Bir heykel kadar sımsıkı, yeşil mehtap aydınlığı kadar zarif, eski fresk ve ikonalar kadar yalın." Nuri İyem'in tablolarında çekingen, güzel ve hüzünlü kadın yüzleri vardır. Bu yüzlerin hepsi sinemada Türkan Şoray'da vardır. Bu sebeple Şoray Türk kadınını temsil eder. Şoray'ın oynadığı filmlerde hem Anadolu gerçekliği hem kadınların dramı vardır. Türkan Şoray'ın en ünlü filmleri şunlardır: Acı Hayat, Vesikalı Yarim, Cemo, Dila Hanım, Deprem, Selvi Boylum Al Yazmalım, Mine, Dönüş, Azap.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizi yolumuzdan döndüremezler. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız ve müreffeh bir devlet olarak yoluna devam edeceğini belirterek, ülkenin güçlenmesinden rahatsız olanların Türkiye Cumhuriyeti'ni yolundan döndüremeyeceğini söyledi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin her türlü hukuksuzluk ve zorbalığın karşısında olduğunu vurguladı. Erdoğan, Ağustos ayı ihracatının %8,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolara ulaştığını açıkladı. İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını, yarısı bizden kampanyasının ise 31 Aralık 2000... Suriye, İsrail'in eski hatlara çekilmesi için Amerika Birleşik Devletleri aracılığıyla müzakere yürütüyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği 166. Bakanlar Oturumu'nda konuştu. Şeybani, Arap ülkelerinin dayanışma ve ortak bir vizyon etrafında birleşmesi gerektiğini söyledi. İsrail'in saldırılarının sona erdirilmesi ve 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesi için Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda müzakerelerin sürdüğünü açıklayan Şeybani, Suriye'nin yeniden yapılanmaya odaklandığını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Yemenli mevkidaşıyla ikili ilişkileri görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Kahire'de Yemen Dışişleri Bakanı Afrah El-Zubeh ile bir araya geldi. Arap Birliği toplantısı kapsamında gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak konular ele alındı. Arap Dışişleri Bakanları ayrıca bölgedeki son gelişmeleri, İsrail'in Filistin, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarını ve Arap ulusal güvenliğine yönelik tehditleri görüştü.

Genelkurmay Başkanı Amerika Birleşik Devletleri heyetle görüştü. Suriye Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nasan, Amerika Birleşik Devletleri askeri heyeti kabul etti. Şam'daki görüşmede terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve karşılıklı ilgi alanına giren konular ele alındı. Görüşmeye Doğal Kararlılık Operasyonu Ortak Görev Gücü Komutanı Amiral Liam Hollein başkanlık etti.

Suriye ve Özbekistan ekonomik işbirliğini güçlendirecek. Suriye ve Özbekistan ekonomik ve yatırım işbirliğini geliştirme konusunda konusu ele alındı.

arasında yatırım ve ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan yeni ortaklık başlatıldı. Şam'da düzenlenen etkinlikte iki ülkenin iş insanları ve yatırımcıları bir araya gelirken yeniden yapılanma, enerji, tarım, sanayi, gayrimenkul ve teknoloji alanlarında yatırım fırsatları ele alındı. Yetkililer ortaklığın Suriye'nin yeniden inşasına katkı sağlaması ve istihdamın artırılması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Berik'ten Süveyd'e açıklaması. Derin üzüntü duyuyoruz. Suriye'de kalıcı barış için diyalog, güvenliğin yeniden sağlanması ve hesap verilebilirliğin önemine dikkat çekti.

Öğrencilik İlkokulu açtı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesi tarafından Suriye'nin Halep kentinde savaş sırasında yıkılan bir okulun yerine inşa edilen Hacı Bayram Veli İlkokulu hizmete açıldı. 6 derslikli okul 360 öğrenciye eğitim imkanı sağlayacak. Açılışta savaşın ilk gününden bu yana Suriye halkının yanında olduklarını belirten İHA yetkilileri eğitime yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti. Törende öğrencilere kırtasiye setleri de dağıtıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

ayağa kalksam hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum. Ne zaman bir kadeh alsam elime, hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. Her gece kederdeyim, durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime, yalnızlık biçiyorum.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kardeşlik çağrısı. Farklı coğrafyalarda yaşasak da, dillerimiz ve renklerimiz farklı olsa da, insan olma paydasında birleşiyoruz. Az veya çok benzer dertlerimiz ve devalarımız var. Birbirimizi anlamak zorundayız çünkü bu koca dünyada beraber yaşıyoruz. Tüm dillerin ötesinde bir sevgi diline ihtiyacımız var. Çağrımız insanlığadır. Sizleri bu dili hissetmeye davet ediyoruz.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler. Programımızı, kardeşlik çağrısı programımızı yine Ahmet Fadlallah hocamla sürdürüyoruz. Ahmet Fadlallah hocamın macerasında, hikayesinde çok önemli konulara değinerek 2016 yılına kadar geldik. 2016 yılında artık Ahmet Fadlallah hocam Yunus Emre Enstitüsü'nün kuruluşuna hem şahit oldu, hem destek oldu, hem de ön ayak oldu. Yunus Emre Enstitüsü 2016 yılında kuruldu hocam, değil mi?
1: Evet efendim.
0: Artık resmen kuruldu. Önceleri bir okutmanla veya iki okutmanla sürdürülürken çalışma, değil mi?
1: Türkolojideyken.
0: Evet, Türkolojideyken. İki okutmanla sürdürülen çalışma artık Yunus Emre Enstitüsü'nün Sudan'da bir kültür merkezine kavuşmasıyla nihayetlendi ve başladı. Yani bir macera orada Yunus Emre Enstitüsü'nün kurulmasıyla sona ermiyor. Başka bir boyut kazanıyor. Daha iyi bir boyut kazanıyor sanırım. Dilerseniz buradan bir giriş yapalım. Sonra Türkiye'ye gelişinize, artık Türkiye'de ikamet edişinize kadar sürdürelim sohbetimizi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillahil amin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Thümme amma ba'd. Efendime söyleyeyim. Geçen programda ya da geçen konuşmamızda işte 2016'ya kadar geldik.
0: Evet.
1: Ve şöyle diyeyim, şimdi 2015-2016 hamdolsun bizim üniversitedeki Türkoloji bölümümüzdeki faaliyet devam ediyor oradayken. Tabi bu arada 3. sınıfa geldik. Yani ilk kuşak 2. 3. sınıfa geldi. Türkçe'de devam ediyoruz.
0: Evet.
1: Yunus Emre Enstitüsü gittikçe bizi de ilgilen bölümlerin farklı, erkeklerin bölümleri farklı. Üniversitenin şeysi bu. Yani şekli bu. Bunun için

0: Yunus Emre Enstitü, yani burada merkezden, dediler ki sizin orada Sudan'da iki merkeziniz, daha doğrusu iki Türkoloji bölümünüz var. Çünkü erkeklerin bölümü ayrı, mekanı da ayrı, yeri de ayrı, kampüsü de ayrı, kızlarınkinde ayrı. O yüzden 3. senede ve sınıflar gittikçe çoğalıyor, öğrenciler gittikçe de Türkçe artık tanılıyor. Reklamla da yapılıyor. İşte millet zaten Türkiye ve Türkiye yıldızı parlayınca görüyorlar. Ve Türkçe bölümüne, Türkoloji bölümüne müracaat edenleri bir sene artıyor.
1: Evet.
0: Bu sefer Yunus Emre Enstitüsü, zaten sen bir hocasın orada, bir de bir Türk hoca var. 2. senede 2 hoca gönderdiler bize. Böyle 3 hocayla devam ettik. Sonradan 3. senede 3 hoca gönderdiler bize.
1: Enstitü kurulmadan.
0: Tabii enstitü o arada aşama hazırlık yapılıyor, bina evet. Tutuluyor, kurucu müdür de geldi ve beraber tabii biz bunu

0: Zaten sütü kurulmadan.
1: Tabii sütü o arada aşama hazırlık yapılıyor. Bina evet. tutuluyor. Kurucu müdür de geldi. Ve beraber tabii biz bunu benim misafirim aslında zaten hani dedim ya Türkiye'den kim geliyorsa heyetlerden. Nihayet kuruldu. İzinler alındı. Yunus Emre Enstitü kuruldu. Müdür bey geldi. Bir de yanında bir okutman geldi. Tabii bu sefer Sudan'da bizim başkentte iki yer Türkçe eğitimi veren yer Türkülücü bölümümüzden hariç hem TİKE'deki o kursumuz vardı hem de Yunus Emre Enstitü. TİKE'deki öğrencilerimiz Yunus Emre Enstitü'nün öğrencilerini ilk tohumu olarak oraya evet. buraya geldiler. Orada biraz Türkçe bilenleri seviye tespiti yapıldı. İşte A2'de başladılar. Diğerleri de A1'de başladılar. Evet. Ve bu şekilde Yunus Emre Enstitü devam etti. Çok güzel bir yerde. Ve faaliyetleri hala devam ediyor orada. Yunus Emre faaliyetleri devam etti.
0: Evet.
1: Biz ne yaptık? Onlarla irtibatımız devam ediyoruz. Türkülücü bölümünün öğrencilerimiz buraya geliyorlar. Kütüphaneden istifade ediyorlar. Müdür bey de zaten böyle bir potansiyel hazır. İller Fakültesini dekanlığa da verdiler. Hatta rektör bey dedim ki ya bizim Türkülücü bölümümüz de var. Bu arada o bölümün başındayım. Yanımda bir iki tane hoca var. Türk ama da Türk Arapça da bilmiyorlar. O yüzden yok siz yaparsınız diye. Bir de Türkülücü bölümünü diğer fakülte bölümlerden daha böyle aktif hale geldiği için gördükleri için işte bu bölümden bir tanesi dekan olsun diye. Hmm. Tamam dedik. Başladık.
0: Bir görev daha aldınız.
1: Bir yani. Görev daha.
0: Evet.
1: Bununla beraber tabii Türkiye'den gelen heyetlerin tercümeleri vesaire bunlara da devam ediyorduk. Bu sefer yoğunluktan biraz rahatsızlandım işte. O evet, hastalık evet. söz konusu oldu. Ve düştüm yani grev başındayken de düştük. Ders verirken de düştüm yani tabiri caizse. Yer böyle dışarı çıktık ondan sonra hastaneye kaldırdılar. Ve kriz geçtik.
0: Evet evet. Orayı hatırlarsanız uzunca anlatmıştık.
1: Evet evet.
0: Türkiye'ye geliş süreciniz var orada
1: doğru,
0: değil mi?
1: Doğru.
0: O süreçte ambulans uçakla geldiniz.
1: Evet. Aynen geçelim.
0: Oraları evet.
1: Hastaneden evet. işte o vesileyle Türkiye artık tekrar 2016 başında oradan da buraya geldik işte o ambulans uçağıyla.
0: Bir burada, süre tedavi oldunuz burada.
1: Evet burada üniversitede hastanede bir ay yattık 29 evet. gün. Sonra ameliyat olduk. Tabii kalp nakil adayının oldu. Sonradan kalp biraz faaliyetleri daha doğrusu çalışmaya başladığı için cihaz taktılar. Taşıyorum şimdi bir pil cihaz takviye yani. Onu da taşıyorum. Ve burada artık 2016'dan beri Türkiye'de yaşıyorum. Neden? Çünkü doktor da o sıcak ve nemli yerler mekanları daha doğrusu iklimi bizim kalpteki hastalığını dokunuyormuş. Hmm. O yüzden doktor diyor ki doktora dedim ki ya evet. 1,5 sene yattım. Yani hastaneden çıktıktan sonra hiç hareket edemezsin yani böyle birinci kata da ikinci kata da böyle merdiven kullanamazsın fazla bir eforu sarf etmemek için böyle bir tavsiyede bulundu. Hastanenin hemen dibinde bir daire tuttuk işte 1,5 sene yattım yani sadece bulunduğum yerde ilaçlar kullanıyorum kontrole gidip geliyorum ve bunu bitince tabii aslında insanlar Sudan'a hani beni gönderdiklerinde daha doğrusu oradan buraya geldiklerinde durum çok kritikti. Ve insan bu ölecek diye ama burada tekrar bir hayat bahşedildi. Tabii ölüm şeyle gelmiyor yani hastalıkla değil. Ecel gelirse.
0: Evet Allah'ın dediği oluyor neticede. Evet.
1: Şimdi 1,5 sene kaldıktan sonra doktora artık efendim dedim ya ben Sudan'da bir sürü işlerim var. Bir de burada aile de küçük ailemi de getirdim. Çalışmam lazım. Yok yapamazsın. Ayakta 1-2 saat ders anlatamazsın. Yoksa bu kalbi durur yani.
0: Hmm.
1: O yüzden böyle bir riske girmeyelim. Tamamen 1 sene 6 ay geçtikten sonra müsaade etti. Masa başı iş yapabilirsin dedi.
0: Allahu ekber. Allahu ekber.
1: İşte ben bunu ne yapayım ne diyeyim gibisinden gittim Ankara Dil Tarih Fakültesi'nde hani dil şeyi akademisini biraz sürdüreyim diye onlardan post doktora çalışmaya başladım.
0: Hmm.
1: Bir çalışma da yaptım. Öyle devam ettim. 2 sene sürdü. Tabii biraz kalp de toparladı bu ara.
0: Çok şükür.
1: Artık yavaş yavaş bir iş bulayım diye. Üniversitelere müracaat ettim. Çünkü Sudan'a da gitmek yasak hastalık.
0: Bir anlamda, sağlık
1: evet.
0: anlamında.
1: Sağlık şeyinde. O aradan hiç Sudan'a gitmedi. Yani bir sefer gittim, 12 günlüğe gittim.

0: pasport işleri falan yapıp döndüm. Ama bu arada bir şeyleri anlatmak istiyorum. Yani şimdi hastalık buraya geldim. Hasbil kadar üniversitedeki, yani daha doğrusu hastanedeki normal doktorların misafirimiz, hasta bir misafirimizdi Hamdi.
1: Evet.
0: Yani baş hakim sizin yanınız, benim yanımdaki oturduğunuz gibi geldi, benim yanımda 45 dakika oturdu, dinledi ilk geldiğimde. Bunu acayip bana bir etki de verdi aslında.
1: Elbette.
0: Bir hani kalp rahatsızlığı bazen bunu. Yani psikoloji açısından da çok güzel bir şey yaşadım. Evet. Ve gittikçe de kalp de düzeliyor yani açıkçası. ve inanın Sudan'daki hastanedeki yattığımda ki doktorlar, oradaki doktorlar hala, ben onlarla böyle masajlaşıyorum. Ya sen hala hayatta mısın yani? Sana ne yaptılar? Kalp nakli mi yaptılar gibisinden. Tamam, ölüm Allah'ın elinde. Ama bazı sebepler de var.
1: Muhakkak.
0: Hastanedeki gördüğüm kardeşlik ruhunu, burası Gebige'de, Ankara hastane, Ankara Üniversitesi'nin kalp merkezinde. Tamam mı? Geldim ama insanlar çok, hatta başhekim de benim cep numaramı da aldı. Şimdi ayrıldım ya hastaneden işte. Dedi ki ya ara sıra da ben mesaj atarım sana. Gel kontroller yapalım. Senin doktorun biraz meşgul. Ve gittiğimde oradaki hemşirelerden tut idarecilere kadar herkes ilgileniyordu. Ha bir de biraz Türkçe, onlarla Türkçe konuşuyorum. Gerçi benim konuşurken Türkçem de biraz siyahi görünüyor ama.
1: Estağfurullah.
0: Ben onu seviyorum aslında.
1: Yok böyle olmalı zaten.
0: Şimdi hastanenin yanındayken başka bir şey de anlatayım. Mesela bu doktor ve hastanedeki sağlıkçılar, yani onlardan gördüğüm güzel kardeşlerini. Daha önce anlattığım işte İstanbul'dayken bizim üniversitedeki hoca arkadaş, danışmanımdan gördüğüm muamele. Adam ta Sudan'a kadar bizim ziyarete geldi. Sonra işte resmiyette ben hasta düştüğümde uçak göndermeleri. Bunların hepsini kardeşliğe bağlayan bir duruşlar yani. Şimdi hastaneden çıktık. Daire tuttuk. Sabahleyin hava soğuktu, 2017 gibisinden. 2017-2018'de iki çocuk var. Hava soğuktu, böyle kar, biliyorsunuz bu Ankara'nın ayazı. Çocuklara okulun servisine bindiriyordum. Yaşlı bir teyze, hani 60 civarında. Böyle elinden böyle, hava sabah erken ya, hava soğuk. Bizi gördü, yanında kız var, Fatma Betül, siyahete o. Bizi görünce bağırıyor kadıncağız. Kardeşim siz nerelisiniz? Ne yapıyorsunuz? Bizim kız da Türkçe biliyor. Tabii okula, Türk okula gidiyor. Biz Sudanlıyız deyince ben de tabii bir ilave bir şey söyledim. Kadıncağız hemen yanımıza geldi.
1: Eyvallah.
0: İnanın efendim bunu sokakta yani.
1: Oyun evet. Gerçekten
0: ya diyor
1: öyle.
0: Ki biz kardeşiz diyor. Benim evim şu hastanenin hemen arkasında. Orada bir gelin akşamleyin çay içmeye gelin. Beraber evet. Çay sohbet ederiz. Benim oğlum İngiltere'de yaşıyor. Ben gittim onun yanında böyle misafirlerim. Böyle o kadar bu kadını konuşturan ya da böyle bir duruşunu yaptıran nedir?
1: Evet.
0: Bu işte o kardeşlik ruhu.
1: Kardeşliktir gerçekten. Onu ben de yaşadım diyebilirim. Ben
0: yani,
1: de.
0: Bu,
1: evet acayip. Çok önemli. Hı-hı. Yani biz de mesela ben bir otobüste görmüştüm sizin bahsettiğiniz gibi. Bir genç bir erkek ve genç bir kadın. Yanlarında da böyle esmer bir şey var. Çocuk var değil mi? Tutamadım.
0: Tabii.
1: O çocuğun tatlılığı, o ailenin o saygınlığı. Yani bizim toplumumuzda hamdolsun böyle bir ruh
0: hocam,
1: var.
0: Hocam bunu ben şimdi var. Tekrar bunu altında çizerek söylüyorum. Ben 30 aşağı yukarı 30 seneye yakın Türklerle beraberim. Ve geldiğim İstanbul'da 7 sene kaldım. Sonra Sudan'a döndüm. Sonra da işte Türklerle. Ondan sonra 2017'den beri buradayım. Kesinlikle ve kesinlikle bunu bu insanların, buradaki Türklerin genlerinde var bunu. Bu kardeşlik ruhu. Olsa olsa o medeniyetten birikim olarak
1: yani
0: gelen
1: evet,
0: ve insanlarda
1: yaşıyor. Benzetme yapılacak olursa genlerinde diyebiliriz aslında.
0: Aynen.
1: İnanç
0: yani
1: bağlamındadır bu.
0: Tabii
1: i̇nanç,
0: tabii bunu söylemeye çalışıyorum.
1: Yani bir şeye inanırsanız,
0: evet.
1: Bu kardeşliğe inanırsanız.
0: Tabii. Yani inanın efendim o kadıncağız bunu bağıra bağıra söylediğinde hiç bizden de bir maslahati de yok aslında.
1: Tabii.
0: Ama işte o kardeşlik ruhu bunu böyle yaptırıyor. Benim aslında isteğim bu kardeşliği dünyaya her yere yayılsın.
1: İnşallah.
0: Aynen. Zaten. Yunus Emre de öyle diyor. Gelin tanış olalım. Sevelim sevilelim.
1: Tabii işi kolay kılalım diyor.
0: Aynen öyle.
1: İşler evet. Böyle kolay kılalım.
0: Tabii böyle kolay olur.
1: Tanışarak.
0: Tanışarak.
1: İnsan hakikaten de tanımadan, ben de mesela uzun yıllar yurt dışına çıkmadığım için bazı toplumlarla ilgili ön yargılarım vardı. Ama gittiğimde o toplumlarla karşılaştığımda o ön yargıların hepsi kayboldu. Çünkü kulaktan dolma bilgilerle toplumları, insanları etiketleyemezsiniz.
0: Doğrudur. Bize

0: yanlış aksettirilmiş olabilir ama gittiğimizde ben hep tersini gördüm.
1: Doğru.
0: Mesela bu toplum şöyle kaba saba dedikleri topluma gittim. Çok misafirperverlik gördüm. Hı hı. Sizin anlattığınız da öyle bir şey. Bir de sizin anlattığınızda çok ilginç bir nokta var. Dinleyicilerimiz onu duyuyorlar, hissediyorlardır. Ayrıca sizin hayatınızda müthiş bir azim öyküsü var. Yani yılmama öyküsü var.
1: Evet.
0: Hastalıklar var, tek başına mücadele var. Hatta neredeyse Allah korusun ölümle burun burun gelmeye kadar yaşanan çok ciddi sıkıntılar var. Hatta 1,5 yıl gibi ciddi bir tedavi süreci var. Kalp gibi önemli bir rahatsızlığınız var. Buna rağmen yılmadan bir azim mücadelesi vermişsiniz.
1: Bu Allah'ın bir
0: ihsanı. Elhamdülillah.
1: Evet, ama gerçekten ben onu tekrar söylüyorum. Benim Türkiye'yle yaşadığım günlerim aslında bu güzellik de benim memleketime gitsin, bu güzellik de başka insanlara da verilsin,
0: evet, evet,
1: diye Allah bana böyle bir ihsan da bulundu.
0: Çok şükür.
1: Ve bunu Türkler üzerinden de ben onu görüyorum ve buldum bunu.
0: Elhamdülillah.
1: Bu güzel bir şey aslında. Bu milletin bunun şeyinde de vardır bunu. Hatta hiç unutmuyorum 2000'de İstanbul'dayken bir arkadaşım avukat. Bizden önce mezun oldu. Ondan sonra bize gidip geliyordu işte yurttayken arkadaşımız. Evlenme şeynesi geldi. Bu arkadaş Yeşilova'da işte Anadolu'nun tam ortasında Sparta'ya yakın bir yerde orada düğünü vardı. Çağırdı bizi, gittik. Tabii Türkler var. Bu zaman ben onlarla beraber bir arkadaş olarak geldim. Şimdi gittik. Köy düğünü yani. Düğünde tabii şehir düğündeki gibi değil. Yani salon değil, dışarıdaki böyle, evet, şeyler var. İnsanlar oturuyor vesaire. Tabii ben bir gelince herkes benimle ilgileniyor, tamam mı? İlgileniyordu. Arkadaş biraz böyle şakacı. Dedi ki ya Ahmet dedi, damat sen misin, ben mi, ben anlamadım diye. Herkes böyle bir tokalaşıyor, şey yapıyor. Niçin bunları, hani bizim bir misafirimizdi. Arkadaş diyor ya işte amca geliyor. Nerelisin, ne yapıyorsun, ne diyorsun bize, böyle bir şey. Bunu da hani dedim ya, bunların o medeniyetten gelen. Yani köylerde de bunu da var, şehirlerde de bunu da var.
0: Çok şükür. O misafirperverlik.
1: Evet, misafirperverliğinin güzel bir şeydir.
0: Yani inançlar.
1: Onun devam ettirmesini de temenni ediyorum ve istiyorum.
0: Elhamdülillah. İnşallah bunun zaten azalması. Evet,
1: tabii bununla beraber onu da bir şey eklemek istiyorum. Yani onun devam etmesini de temenni ediyorum. Aynı zamanda bu millete de benim bir ricam var. Sizde bu güzelliği başka insanlara, başka milletlere götürmeniz de bir vazifenizdir diye söylüyorum.
0: Eyvallah. Bunun çok önemli. Yunus Emre Enstitüsü bunun için bile bir.
1: Bunun için Yunus Emre gitti her yerde. Bunları da
0: hem Yunus Emre'nin kendisi aslında, kesinlikle, dikkat ederseniz mesela bundan, tabii, ortalama 900 veya 1000 yıl önce Yunus Emre Hazretleri, tabii, ne yaptı? Anadolu'nun bir bölgesinden çıkıp birçok coğrafyayı gezdi. Hı-hı. Her yerde insanlığı, güzelliği, doğru yaşamayı, dürüst olmayı, namuslu olmayı, erdemli olmayı, hı-hı, herkese inançlı olmayı aktarmaya çalıştı.
1: Tabii, tabii.
0: Şimdi Yunus Emre Enstitüsü de dünyanın birçok yerinde bu faaliyetin kurumsallaşmış, evet, halini ortaya koydu. Siz de artık onun neferlerinden biri oldunuz sanırım.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Biz zaten özellikle bunu da vurgulamak istiyorum. İşte bu post doktora işlerini bittikten sonra Yunus Emre'ye geçmeden önce, yani Yunus Emre merkezine gelmeden önce işte her çalışmaya vesaire insanlar bunları benim avraklarımı, benim bu çalışmalarını alıp böyle bir rapor haline getirip yukarıdaki makamlara arz etmişlerdi. Tamam mı?
0: Referans oldular. İşi
1: kolaylaştırsın diye. Bunlar bana Türk vatandaşlığı bile verdiler.
0: Elhamdülillah. Artık Türk vatandaşısınız.
1: Aynen, Türk vatandaşıyım. Ben Anadolu insanım. Diyeyim.
0: Evet, artık Anadolu insanısınız, evet, siz.
1: Ve bunu da Yunus Emre Enstitüsü'nde çok büyük bir rolü var. Yunus Emre merkezi olarak. Çünkü bizi işte biz bunu bir nefer olarak bizim çalışmalarımıza yardım etmiş ya da bizim bu benim için hem bir gurur meselesi aynı zamanda bir mesuliyet meselesidir.
0: Çok
1: yani
0: şükür.
1: Türkiye'nin güzel bir şekilde temsil etmem lazım.
0: Elhamdülillah.
1: Bu kardeşliği her yerde taşımam lazım diyorum. Ve bundan dolayı işte bu vatandaşlığın bir de sağlık şeylerinden Türkiye'de ikamet etmeye devam ediyorum Ankara'da.
0: Çok şükür. Şimdi Yunus Emre Enstitüsü'nde.
1: Evet, Yunus Emre Enstitüsü. Şimdi öyle olunca. Evet. Şimdi çalışmayı da artık müracaat etmeye başladım. Yani Türkoloji bölümleri ya da işte Arapça bölümleri, üniversiteleri vesaire. İşte Yunus Emre Enstitüsü'nün gene bizim böyle CV'mizi de istediler. Getirdim. Bazı projeler var. Yani hem Türkiye hem yurt dışında hem bu tecrübenin başka yerlerde, başka üniversitelerde, başka memleketlerde aynısının bunun bu projeleri takip etme noktasında bir

0: vazife diyelim sundular. Ben de müracaat ettim ve uygun gördüler ve beni personel olarak Yunus Emre Enstitüsü'ne aldılar.
1: Çok şükür.
0: Çünkü Yunus Emre Enstitüsü'nün ruhunu, Yunus Emre Enstitüsü'nü taşıyan bir fert olarak inşallah bu vazife getirmeye çalışıyorum. Geçenlerde bir toplantıda arkadaşlar, okutmanlar ve arkadaşlar, işte ben bunları özellikle çok önemsiyorum. Çünkü gidip koordinatörler, işte okutmanlar gidip Yunus Emre'yi temsil ederler. Dedim ki onlara, işte biraz önceki dediğiniz gibi 1000 seneden önce Yunus Emre Hazretleri diye bizzat geldi ve bir çalışma yaptı. Bu şimdi yaptığınız işler kolay, basit görmeyelim. Görmeyin. Yunus Emre de basit halinde mi Anadolu'da gezdi. Bu o niyet çok önemli. Taşımaya getirdi. Şu anda Yunus Emre Enstitüsü ya da Yunus Emre Hazretleri'nin isminin, namını Türkiye'nin her yerde ve kitapları da her yerde ve efendim dünyanın ta Endonezya'dan başlayarak ta Venezuela'ya kadar kendi ismiyle, namıyla merkez kuruluyor.
1: Evet, daha ne olacak yani bu dünyanın... Çok
0: güzel bir şey. Her sağlamlaştırıp bu hakikatleri, bu güzellerini taşımamız gerekiyor.
1: Evet,
0: çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Programımız süresi anlamında sonlarına yaklaşıyoruz. Bir sonraki program için yine tabii ki sonrasında artık konuklarımızı almaya başlayacağız.

0: süresi anlamında sonlarına yaklaşıyoruz. Bir sonraki program için yine tabii ki sonrasında artık konuklarımızı almaya başlayacağız. Çünkü artık yaşadığımız bu sürecin sonu demeyelim, buna bir süreç diyelim. Sonu yok henüz. Sonunu Allah bilir.
1: Evet.
0: Güzel bir süreç yaşadık sizle. Siz yaşıyorsunuz.
2: Ederim, çok sağ olun. Başarılar dileriz inşallah.
0: Eyvallah.
2: Ve Yunus Emre Enstitüsü'nün, daha doğrusu Türkçenin sesinin inşallah her yerde bu ses oraya gitsin ve bu güzellik, güzel şeylerini götürsün.
0: İnşallah.
2: Yani ben bunu zaten biraz daha önceki de söylediğim gibi derslerde bile Türkçe anlatırken Türkçenin güzelliğini de anlatmak lazım. Sevdirmemiz lazım. Ve sevdirmekle sadece konuşmak değil. Yaşayan bir hakikat var. Bu kardeşlik ruhu. Ben bunları öğrencilerime de anlatıyorum. Ki inşallah konuklardan da, bu öğrencilerden de olacak. Bunlar da
0: elbette,
2: görecekler,
0: elbette.
2: Söyleyecekler zaten.
0: İnşallah.
2: Biz burada birkaç öğrenci, 15-20'ye yakın öğrenci, yüksek lisans, doktora yapanlar vardı. Bizim oradaki bölümden mezun onları. Başka öğrenciler de var. Başka memleketlerde vesaire. Onun için inşallah bu güzellik her yere de ulaşsın.
0: İnşallah.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Türkçenin sesini de tekrar teşekkür ederim. Başarılar dilerim.
0: Eyvallah. Efendim, Türkçenin sesi kardeşlik çağrısı adı altında çok güzel bir noktaya gitti. Türkçenin sesi ve kardeşlik çağrısı. Yani Türkçeden, Türkçenin sesini duyuyorsanız bir yerde, inanın bu ses size kardeşliği vaat ediyor. Dövüşmeyi, sövüşmeyi, savaşmayı değil, gelin canlar bir olalım demeye getiriyor. İşte onun için programımızın ismi de Kardeşlik Çağrısı. Haftaya aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.

kardeşlik çağrısı. Farklı coğrafyalarda yaşasak da, dillerimiz ve renklerimiz farklı olsa da, insan olma paydasında birleşiyoruz. Az veya çok benzer dertlerimiz ve devalarımız var. Birbirimizi anlamak zorundayız çünkü bu koca dünyada beraber yaşıyoruz. Tüm dillerin ötesinde bir sevgi diline ihtiyacımız var.

0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Efendim Ankaralı namağa takılın. 3-5 beden zayıflayın. Ama zayıflamak için şimdi bir zahmet çökün. Ocak! Sen de bu ara kuruma. Çok geç kalıyorsun ha. Daha sabaha çok.

geleceğini söyledi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin her türlü hukuksuzluk ve zorbalığın karşısında olduğunu vurguladı. Erdoğan, Ağustos ayı ihracatının %8,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolara ulaştığını açıkladı. İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını, yarısı bizden kampanyasının ise 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği 166. Bakanlar Oturumu'nda konuştu. Şeybani, Arap ülkelerinin dayanışma ve ortak bir vizyon etrafında birleşmesi gerektiğini söyledi. İsrail'in saldırılarının sona erdirilmesi ve 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesi için Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda müzakerelerin sürdüğünü açıklayan Şeybani, Suriye'nin yeniden yapılanmaya odaklandığını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Yemenli mevkidaşıyla ikili ilişkileri görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Kahire'de Yemen Dışişleri Bakanı Afrah El-Zubeh ile bir araya geldi. Arap Birliği toplantısı kapsamında gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak konular ele alındı. Arap Dışişleri Bakanları ayrıca bölgedeki son gelişmeleri, İsrail'in Filistin, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarını ve Arap ulusal güvenliğine yönelik tehditleri görüştü. Devletli heyetle görüştü. Suriye Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nasan, Amerika Birleşik Devletleri askeri heyeti kabul etti. Şam'daki görüşmede terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve karşılıklı ilgi alanına giren konular ele alındı. Görüşmeye Doğal Kararlılık Operasyonu Ortak Görev Gücü Komutanı Amiral Liam Hollein başkanlık etti.

Suriye ve Özbekistan ekonomik işbirliğini güçlendirecek. Suriye ve Özbekistan ekonomik ve yatırım işbirliğini geliştirme konusunda mutabakata vardı. Şam'da yapılan görüşmede iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişareler için hazırlık yapılması kararlaştırıldı. Görüşmede ayrıca Şam'da Özbek evi açılması ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi konusu ele alındı.

Suriye ve Katar arasında yatırım işbirliği başlatıldı. Suriye ve Katar arasında yatırım ve ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan yeni ortamın yeniden inşasına katkı sağlaması ve istihdamın artırılması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye tırmanan gerilimden derin üzüntü duyduklarını söyledi. Beric, tüm taraflara itidal ve samimi iletişim çağrısı yaptı. Suriye

Türkiye'de kalıcı barış için diyalog, güvenliğin yeniden sağlanması ve hesap verilebilirliğin önemine dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesi tarafından Suriye'nin Halep kentinde savaş sırasında yıkılan bir okulun yerine inşa edilen Hacı Bayram Veli İlkokulu hizmete açıldı. 6 derslikli okul 360 öğrenciye eğitim imkanı sağlayacak. Açılışta savaşın ilk gününden bu yana Suriye halkının yanında olduklarını belirten İHH yetkilileri eğitime yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti. Törende öğrencilere kırtasiye setleri de dağıtıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dönün.

0: Programımızın yayın konuğu Beşir Türkmenoğlu. Beşir Bey merhabalar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1: Ben Beşir Türkmenoğlu, Suriye Halep ilinden, Samandere köyünden, 90 doğumluyum. Evliyim, iki çocuğum var. 11 yıldır Türkiye'deyim şu an, burada yaşıyorum.
0: Suriye Türkmenleri hangi bölgede yoğun olarak yaşıyorlar?
1: Başta Halep ilinde olmak üzere ve Halep ilçelerinde, birçoğu da sınır üzeri zaten. Çovenbey, Carablus, Rakka, işte Azez bölgelerinde birçok yoğunluk var. Başka illerde de var, mesela Şam, Hama, Humus'ta da var. Türkmen daha var Leskaya'da. Bütün illerde Türkmen bulunur yani Suriye'de.
0: İç savaş öncesinde Suriye'de Türkmen kültürü nasıl yaşatılıyordu?
1: Dini olarak normal bir şekilde yaşıyoruzdu ama siyasi olarak çok kötü. Esad rejiminden dolayı birçok devlet dairelerinde mesela personel olarak çalışamıyorsun, yasak. Askeri bölümünde rütbe alamazsın. Polis olman bile zor orada, Türkmen olduğu için.
0: Türkmenler arasında hangi diller konuşuluyor? Günlük hayatta Arapça mı, Türkçe mi?
1: Günlük hayatta sadece Türkçe konuşuyoruz. Sadece devlet dairelerine girdiğimizde, okulda vesaire, sadece oralarda Arapça konuşuyoruz. Normal hayatımızda Türkmence konuşuyoruz. Sadece Türkçe konuşuyoruz. Yani.
0: Suriye'de iç savaş başladığında Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmeye nasıl karar verdiniz?
1: Şöyle, ben 2012-2013 yıllarında geldim. 2013 yılların ilk aylarında buraya geldim. Savaştan dolayı tabii önce Halep'in düşmesiyle birlikte Esad rejimi baskısı olduğunda ve bir de bombardıman altında kalmamız için ailemi alıp Türkiye'ye mecbur olarak oraya geldim.
0: Suriye'deki iç savaşın Türkmen topluluğunu nasıl etkilediğini anlatabilirsiniz?
1: Çok fazla etkiledi. Sadece Esad rejiminden dolayı değil. Bir yandan Esad rejimi, bir yandan IŞİD, bir yandan PKK, PYD, birçok Türkmen köylerine evlerinden, yerlerinden, barklarından ettiler. Evlerini yerle birlikte ettiler. Ellerinden arsalarını, tarlalarını filan hepsini aldılar. Demografi değişiklik yaptılar yani hemen hemen. Birçok köyü boşaldık. Yerine mesela Kürtler veya IŞİD'in aileleri yerleşti. Onlar da Türkmen köyleri mesela bizim bölgeye geldi. Azez bölgesine, kimisi Kantar'da yerleşti, kimisi Türkiye'ye geçti. Çok kötü oldu Türkmenlerin adına.
0: Türkiye Cumhuriyeti ve sivil toplum kuruluşlarının Suriyeli göçmenlere yönelik desteklerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Başta Pızılay olmak üzere çok yardımlara dokundu. İHA. Yani mesela İHA'nın ben bildiğim kadar Öncü Pınar Kapısı'nın orada bir tane büyük ekmek fırını vardı mesela. 10 yıl boyunca günlük 100 bin tane ekmek üretiyordu. Bu sadece mültecilere veya sınır üzerindeki Türkmen köylerine, artı kamplara bile. Bu İHA'nın. Artı Kızılay'ın da birçok desteği oldu. Hem maddi hem manevi yönden, hem yani çadırda mesela ilk başında geldiğimizde mesela Kızılay yetişti, direkt çadırları buldu. İnsanlar çölde aldı. Tarlalarda ağaçların altında yatmaya başladığında Kızılay yetişti. Hemen hemen binlerce çadır kuruldu. Yemek verildi, ekmekleri dağıtıldı. Tıbbi yönünden de, tıbbi malzemeler yönünden de çok destek bulundu. Çok büyük destek oldu Türkiye'nin bir yönde.
0: Bundan sonraki süreçte Suriye'de Türkmenler için neler yapılmalı?
1: Suriye'de şu an yeni hükümette bence mecliste Türkmen başta Türkmen büyüklerimiz olarak bizi temsil edecek kişilerin bulunması gerek. Mecliste olsun veya tıbbi yönde olsun veya askeri yönde olsun bizim büyüklerimizin olması gerek. Yani adil bir şekilde yani Türkmenleri de direkt devletin içine almaları gerek.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
1: Tabii dönmeye başlarlar ama şu anda hepsi dönemez. Avrupa Birliği'nin yaptırımları olduğundan dolayı yani birçok orada ilçeler, iller bile diyebiliriz, yerle birlikte olmuş. Yani inşaat sektörü içeri girip de yeniden inşa edilmezse, altyapı düzenli olmazsa, elektrik, su vesaire bunlar düzenli olmazsa yani illaki Türkiye'de 1 milyon fazla yani kişinin kalacağını düşünüyorum.
0: Geleceğe dair beklentileriniz nelerdir? Suriye'deki Türkmenler için nasıl bir gelecek görüyorsunuz?
1: Suriye'deki Türkmenler şu an gelecekte yani iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Suriye'de 3,5 milyona yakın Türkmen var. devlette iyi yerlere ulaşacaklarını ve Türkiye'nin de bizim arkamızda duracağını da inşallah temenni ediyoruz. İnşallah daha iyi yerlere varırız.
0: Ülkenize dönerseniz Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarınız devam edecek mi?
1: Tabii. Yani öyle bırakıp da gitmek olmaz. Zaten Türkiye bizim ikinci vatanımız. Hani biz Türkmenler ana vatanımız ama bazı Suriyeliler biliyorsunuz 3 milyon Türkmen değil hepsi buradaki Suriyelilerin. Ya bazen ikinci vatanı ama bizimse ana vatanımız sayılır Türkiye. Yani tabii ki gidip geleceğiz sonunda. Pasaportla da olsa, izinle de olsa kardeşlerimizi gelip göreceğiz burada.
0: Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları alalım.
1: Ben buradan başta Türkiye Cumhuriyeti Başkanı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye halkına çok çok teşekkür ediyorum. Ve sivil toplum kuruluşlarına da bile çok minnettarız. Bu kadar 14 yıl yardımlarından dolayı yani ne yapsak kendilerine bunu yani geri döndüremeyiz. Yani sonuçta Türkmen kardeş, biz Türkmeniz, kendileri bizim kardeşlerimiz. Osmanlı döneminden beri biz Türkmenler sürekli bir şey eklemek istiyorum. Orada Türkiye'nin adını bile orada Esad da Esad döneminde biz Boyraz derizdi. Boyraz kelimesi zaten Türkiye anlamı bizim yanımızda. Yani inşallah bu kardeşlik devam eder yani. Sonuçta biz de Osmanlı torunuyuz.
0: Bizlere kıymetli vaktinizi ayırarak radyomuza konuk olduğunuz için de Suriye Türkmenleri hakkında bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.

bölümü sona ermiştir. Bizleri yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden takip edebilir ve 97.8 MHz yurtfm frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye A2-B1 Türkiye'de Spor.
1: Türkiye'nin önemli sporcuları. Metin Oktay, 1936-1991. Metin Oktay, Türkiye'nin en büyük golcülerinden biridir. 1936 yılında İzmir'de doğdu. 1955 yılında Galatasaray'a geldi. Galatasaray'da oynamaya başladığı zaman henüz 19 yaşındaydı. Daha ilk sezonunda 19 gol atarak gol kralı oldu. Metin Oktay, 1969 yılına kadar Galatasaray forması giydi. Futbol hayatı boyunca 6 kez gol kralı oldu ve 217 gollük bir rekora imza attı. Bu rekoru 1988 yılında Tanju Çolak kırdı. Metin Oktay'ın lakabı Taçsız Kral'dı. 36 kez A milli takımda oynadı. Milli takımda 19 gol attı. Metin Oktay, Türk futbol tarihinde rekorlar kırdı. Türkiye Ligi'nde en çok golü o attı, 632. Tek sezonda en çok golü o attı, 38. Uluslararası bir müsabakada en çok golü yine Metin Oktay attı, 19. Taçsız Kral, 1969 sezonunda futbola veda etti.

Ayırdım, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülün.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizi yolumuzdan döndüremezler. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız ve müreffeh bir devlet olarak yoluna devam edeceğini belirterek, ülkenin güçlenmesinden rahatsız olanların Türkiye Cumhuriyeti'ni yolundan döndüremeyeceğini söyledi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin her türlü hukuksuzluk ve zorbalığın karşısında olduğunu vurguladı. Erdoğan, Ağustos ayı ihracatının %8,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolara ulaştığını açıkladı. İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını

diye İsrail'in eski hatlara çekilmesi için Amerika Birleşik Devletleri aracılığıyla müzakere yürütüyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği 166. Bakanlar Oturumu'nda konuştu. Şeybani, Arap ülkelerinin dayanışma ve ortak bir vizyon etrafında birleşmesi gerektiğini söyledi. İsrail'in saldırılarının sona erdirilmesi ve 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesi için Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda müzakerelerin sürdüğünü açıklayan Şeybani, Suriye'nin yeniden yapılanmaya odaklandığını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Yemenli mevkidaşıyla ikili ilişkileri görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Kahire'de Yemen Dışişleri Bakanı Afrah El-Zubbe ile bir araya geldi. Arap Birliği toplantısı kapsamında gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak konular ele alındı. Arap Dışişleri Bakanları ayrıca bölgedeki son gelişmeleri, İsrail'in Filistin, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarını ve Arap ulusal güvenliğine yönelik tehditleri görüştü.

Devlet'le görüştü. Suriye Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nasan, Amerika Birleşik Devletleri askeri heyeti kabul etti. Şam'daki görüşmede terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve karşılıklı ilgi alanına giren konular ele alındı. Görüşmeye Doğal Kararlılık Operasyonu Ortak Görev Gücü Komutanı Amiral Liam Hollein başkanlık etti.

Suriye ve Özbekistan ekonomik işbirliğini güçlendirecek. Suriye ve Özbekistan ekonomik ve yatırım işbirliğini geliştirme konusunda mutabakata vardı. Şam'da yapılan görüşmede iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişareler için hazırlık yapılması kararlaştırıldı. Görüşmede ayrıca Şam'da Özbek evi açılması ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi konusu ele alındı.

Suriye ve Katar arasında yatırım işbirliği başlatıldı. Suriye ve Katar arasında yatırım ve ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan yeni ortaklık başlatıldı. Şam'da düzenlenen etkinlikte iki ülkenin iş insanları ve yatırımcıları bir araya gelirken yeniden yapılanma, enerji, tarım, sanayi, gayrimenkul ve teknoloji alanlarında yatırım fırsatları ele alındı. Yetkililer ortaklığın Suriye'nin yeniden inşasına katkı sağlaması ve istihdamın artırılması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Berik, Süveyda'da yeniden tırmanan gerilimden derin üzüntü duyduklarını söyledi. Berik, tüm taraflara itidal ve samimi iletişim çağrısı yaptı. Suriye'de kalıcı barış için diyalog, güvenliğin yeniden sağlanması ve hesap verilebilirliğin önemine dikkat çekti.

öğrencilik ilkokulu açtı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesi tarafından Suriye'nin Halep kentinde savaş sırasında yıkılan bir okulun yerine inşa edilen Hacı Bayram Veli İlkokulu hizmete açıldı. 6 derslikli okul 360 öğrenciye eğitim imkanı sağlayacak. Açılışta savaşın ilk gününden bu yana Suriye halkının yanında olduklarını belirten İHH yetkilileri eğitime yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti. Törende öğrencilere kırtasiye setleri de dağıtıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, bu haftaki nostaljik şarkılar kuşağımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ajda Pekkan'ın seslendirdiği Baksana Talihe şarkı.

97.8 Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız İlhan İrem'in seslendirdiği Boş Ver Arkadaş şarkısı.

97.8 Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Seha Okuş'un seslendirdiği Hasretinle Yandı Gönlüm şarkısı.

97.8 Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Semiramis Pekkan'ın seslendirdiği Dert Ortağım şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizi yolumuzdan döndüremezler. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız ve müreffeh bir devlet olarak yoluna devam edeceğini belirterek, ülkenin güçlenmesinden rahatsız olanların Türkiye Cumhuriyeti'ni yolundan döndüremeyeceğini söyledi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin her türlü hukuksuzluk ve zorbalığın karşısında olduğunu vurguladı. Erdoğan, Ağustos ayı ihracatının %8,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolara ulaştığını açıkladı. İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını, yarısı bizden kampanyasının ise 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Suriye, İsrail'in eski hatlara çekilmesi için Amerika Birleşik Devletleri aracılığıyla müzakere yürütüyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği 166. Bakanlar Oturumu'nda konuştu. Şeybani, Arap

uyarılarının sona erdirilmesi ve 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesi için Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda müzakerelerin sürdüğünü açıklayan Şeybani, Suriye'nin yeniden yapılanmaya odaklandığını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Yemenli mevkidaşıyla ikili ilişkileri görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Kahire'de Yemen Dışişleri Bakanı Afrah el-Zubeyr ile bir araya geldi. Arap Birliği toplantısı kapsamında gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak konular ele alındı. Arap Dışişleri Bakanları ayrıca bölgedeki son gelişmeleri, İsrail'in Filistin, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarını ve Arap ulusal güvenliğine yönelik tehditleri görüştü.

Albay Başkanı Amerika Birleşik Devletleri heyetle görüştü. Suriye Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nasan Amerika Birleşik Devletleri askeri heyeti kabul etti. Şam'daki görüşmede terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve karşılıklı ilgi alanına giren konular ele alındı. Görüşmeye Doğal Kararlılık Operasyonu Ortak Görev Gücü Komutanı Amiral Liam Hollein başkanlık etti.

Suriye ve Özbekistan ekonomik işbirliğini güçlendirecek. Suriye ve Özbekistan ekonomik ve yatırım işbirliğini geliştirme konusunda mutabakata vardı. Şam'da yapılan görüşmede iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişareler için hazırlık yapılması kararlaştırıldı. Görüşmede ayrıca Şam'da Özbek evi açılması ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi konusu ele alındı.

Suriye ve Katar arasında yatırım işbirliği başlatıldı. Suriye ve Katar arasında yatırım ve ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan yeni ortaklık başlatıldı. Şam'da düzenlenen etkinlikte iki ülkenin iş insanları ve yatırımcıları bir araya gelirken yeniden yapılanma, enerji, tarım, sanayi, gayrimenkul ve teknoloji alanlarında yatırım fırsatları ele alındı. Yetkililer ortaklığın Suriye'nin yeniden inşasına katkı sağlaması ve istihdamın artırılması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Berik'ten Süveyd'e açıklaması. Derin üzüntü duyuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Berik, Süveyda'da yeniden tırmanan gerilimden derin üzüntü duyduklarını söyledi. Berik, tüm taraflara itidal ve samimi iletişim çağrısı yaptı. Suriye'de kalıcı barış için diyalog, güvenliğin yeniden sağlanması ve hesap verilebilirliğin önemine dikkat çekti.

Öğrencilik ilkokulu açtı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesi tarafından Suriye'nin Halep kentinde savaş sırasında yıkılan bir okulun yerine inşa edilen Hacı Bayram Veli İlkokulu hizmete açıldı. 6 derslikli okul 360 öğrenciye eğitim imkanı sağlayacak. Açılışta savaşın ilk gününden bu yana Suriye halkının yanında olduklarını belirten İHH yetkilileri eğitime yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti. Törende öğrencilere kırtasiye setleri de dağıtıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

sür atının toynakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şamil. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası. Gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin ve bakışı yıldızlar ötesi Şamil. Zalimin boynuna urgan,

Sen ciğer yanana su, sen ey hastalara derman Şamil. Sen ki Şeyh Şamil'sin, Şamil'sin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta post, yüce irfan, minnetim, mihnetim, himmetim, Şamil, himmetim, Şamil. Ey Şamil, dağlar devren Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil, pazar suyunu çekti, tuna çorak bir çukur, Volga damlaya muhtaç, ey Kafkas dağının kartalı Şamil, esareti paramparça yırtan dev, yürü deyip dağ yürüten, dur dedi mi kalp durduran, ey ezelden ebede,

cambiano i lanzini, cambiano i lanzini, cambiano i lanzini. Bana güneşinden hürriyet gö-

bana güneşinden kılıç, bana güneşinden idrak, bana güneşinden millet, bana güneşinden devlet, bana güneşinden azim, bana güneşinden

Bu ilahi aşk ile gökler Kur'an diye gürler. Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göverir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler. Bu ilahi aşk ile ruhlar Turan'da birleşecek. Bu ilahi aşk Müslüman Türk'ün dur dinlemez kıyamıdır. Tekbir!

Türk savunma sanayinin başarıları, yeni nesil fırtına obüsü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkili güçlerinden biri de fırtına obüsü. Kısıtlı alanda görev yapan mürettebat hiçbir zorluğa aldırış etmeden bayrağa hizmet etmenin gücüyle fırtına koparıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı gibi birçok operasyonunda yoğun ve aktif olarak kullanıldığı sahadaki en önemli ateş güçlerinden biri olan fırtına obüsü, BMC Savunma tarafından geliştirilen, üretilen yeni nesil versiyonu ile birçok özelliği içerisinde barındırıyor. Saatte 65 kilometreye kadar çıkabilen yeni nesil fırtına obüsü 2.8 metre eninde hendekten ve 1.5 metre derinlikteki sulardan geçebiliyor. Yeni nesil fırtına obüsünün mühimmat iklimlendirme bölümlerine sahip yeni taret tasarımı, tamamen elektrikli ve servo kontrollü kule takat sistemi, geliştirilmiş atış kontrol sistemi, artırılmış atış hızı ve genişletilmiş etkili menzili bulunuyor. Önceki versiyonunda yer alan elektrikle çalışan ve elektronik kontrollü otomatik mühimmat yükleme sistemi yeni nesil fırtına obüsünde tam otomatik olarak güncellendi. Kendini koruma için aynı zamanda görerek atış kabiliyeti de kazandırılan yeni nesil fırtına obüsünde Aselsan ürünü 12,7 mm sarp uzaktan kumandalı silah sistemi dahil olmak üzere birçok yeni özellik bulunuyor. BMC Savunma, Aselsan, MK ve Asfalt İşbirliği ile yürütülen proje kapsamında toplam 140 adet yeni nesil fırtına obüsü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Ayrıca fırtına obüsünde en kritik teknoloji olan ithal motor ve transmisyon yerine 2025 yılından itibaren BMC Power tarafından geliştirilen yerli ve milli motor transmisyon kullanılacak. ...9 Ocak 2024 Pazartesi günü kamuoyunda tank paleti fabrikası olarak bilinen BMC Savunma Arifiye yerleşkesinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen tören ile 6 adet yeni nesil fırtına obüsü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.

0: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye B2-C1. Mimar Sinan.
1: Mimar Sinan'ın eserleri. Türbeler. Mimar Sinan pek çok türbe yapmıştır. Bu türbelerin çoğu padişahlar ve paşalar için yapılmıştır ve genellikle camilerin içinde yer almaktadır. Sultan Süleyman Türbesi. Sultan Süleyman Türbesi, Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman için Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Bu türbe Süleymaniye Camisi'nin içindedir. Kılıç Ali Paşa Türbesi. Kılıç Ali Paşa Türbesi, Mimar Sinan tarafından 1587'de yapıldı. Bu eser, Mimar Sinan'ın yaşamının son zamanlarında yaptığı eserlerden biridir. Türbe, Tophane semtinde ve Kılıç Ali Paşa Camisi'nin içindedir. Hürrem Sultan Türbesi. Hürrem Sultan ya da Hürrem Haseki Sultan 1506-1558, Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi ve Padişah 2. Selim'in annesidir. Süleymaniye Külliyesi içinde Kanuni'nin türbesinin yanında olan Hürrem Sultan Türbesi, 1558'de Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırıldı. Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi. Bu türbe Beşiktaş'ta Sinan Paşa Camii'nin karşısında bulunur. 8 köşeli, tek kubbeli, alt ve üst pencerelidir. Sandukanın üstünde, üzerinde Zülfikar resmi bulunan yeşil ipekli kumaştan yapılmış bir sancak bulunur.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Suriye, İsrail'in eski hatlara çekilmesi için Amerika Birleşik Devletleri aracılığıyla müzakere yürütüyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği 166. Bakanlar Oturumu'nda konuştu. Şeybani, Arap ülkelerinin dayanışma ve ortak bir vizyon etrafında birleşmesi gerektiğini söyledi. İsrail'in saldırılarının sona erdirilmesi ve 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesi için Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda müzakerelerin sürdüğünü açıklayan Şeybani, Suriye'nin yeniden

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Yemenli mevkidaşıyla ikili ilişkileri görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Kahire'de Yemen Dışişleri Bakanı Afrah el-Zubeh ile bir araya geldi. Arap Birliği toplantısı kapsamında gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak konular ele alındı. Arap Dışişleri Bakanları ayrıca bölgedeki son gelişmeleri, İsrail'in Filistin, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarını ve Arap ulusal güvenliğine yönelik tehditleri görüştü.

Genelkurmay Başkanı Amerika Birleşik Devletleri heyetle görüştü. Suriye Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El-Nasan Amerika Birleşik Devletleri askeri heyeti kabul etti. Şam'daki görüşmede terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve karşılıklı ilgi alanına giren konular ele alındı. Görüşmeye Doğal Kararlılık Operasyonu Ortak Görev Gücü Komutanı Amiral Liam Hollein başkanlık etti.

Suriye ve Özbekistan ekonomik işbirliğini güçlendirecek. Suriye ve Özbekistan ekonomik ve yatırım işbirliğini geliştirme konusunda mutabakata vardı. Şam'da yapılan görüşmede iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişareler için hazırlık yapılması kararlaştırıldı. Görüşmede ayrıca Şam'da Özbek evi açılması ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi konusu ele alındı.

Suriye ve Katar arasında yatırım işbirliği başlatıldı. Suriye ve Katar arasında yatırım ve ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan yeni ortaklık başlatıldı. Şam'da düzenlenen etkinlikte iki ülkenin iş insanları ve yatırımcıları bir araya gelirken yeniden yapılanma, enerji, tarım, sanayi, gayrimenkul ve teknoloji alanlarında yatırım fırsatları ele alındı. Yetkililer ortaklığın Suriye'nin yeniden inşasına katkı sağlaması ve istihdamın artırılması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Berik'ten Süveyd'e açıklaması. Derin üzüntü duyuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Berik, Süveyda'da yeniden tırmanan gerilimden derin üzüntü duyduklarını söyledi. Berik, tüm taraflara itidal ve samimi iletişim çağrısı yaptı. Suriye'de kalıcı barış için diyalog, güvenliğin yeniden sağlanması ve hesap verilebilirliğin önemine dikkat çekti.

Veli İlkokulu hizmete açıldı. 6 derslikli okul 360 öğrenciye eğitim imkanı sağlayacak. Açılışta savaşın ilk gününden bu yana Suriye halkının yanında olduklarını belirten İHA yetkilileri eğitime yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti. Törende öğrencilere kırtasiye setleri de dağıtıldı.

Öğrencilik İlkokulu açtı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesi tarafından Suriye'nin Halep kentinde savaş sırasında yıkılan bir okulun yerine inşa edilen

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 739 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız. Sizin

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Dünyanın kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüze ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarınızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın kapıları.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Dünyanın kapılarından bugün de kapılarınızı bir kıymetli konuğumuzla çalmaya geldik. Kapıları çaldığımızda, çalmak biliyorsunuz bizde hırsızlık anlamında değil, kapıları böyle tıklatmak, şu şekilde vurmak anlamında. Kapılarınızı tıklattık ve dünyanın kapıları, tabii ki bu kapılar öyle şey değil, yani herhangi bir kapı değil, dünyanın kapılarını çalıyoruz. Amerika'dan Çin'e, Azerbaycan'dan Afganistan'a, efendim Fransa'dan Almanya'ya kadar, aklınıza nereye geliyorsa Afrika'dan belki Kanada'ya kadar birçok yeri çalıyoruz. Yunus Emre Enstitüsü'nün kurulma gerekçesi ve amacı da bu zaten. Dünyanın kapılarını farklı tonlarda çalıyor ve dünyanın kapılarından içeriye Yunus Emre'nin felsefesini, inancını götürüyor. Ve orada kültürel ve sanatsal etkinlikler yapıp insanlarla, farklı kültürlerle, farklı coğrafyalarla etkileşim halinde, ilişki halinde olmamızı sağlıyor. İşte tüm bunları düşünerek bugün bu konuları daha da açabilmek için bir kıymetli konuğumuzu, bir değerli hocamızı buraya misafir ettik. Sevgili Zekeriya Gültekin hocamız, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir üstadımla aynı programda, aynı platformda dünyanın kapılarını beraber çalma daveti benim için onur verici efendim.
0: Eyvallah.
1: Çok memnun oldum sizlerle önümüzdeki dakikalarda sevgili dinleyicilerimize çaldığımız kapılarla ilgili yaşadığımız hatıraları anlatmak benim için büyük bir mutluluk olacaktır.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel ve naif girişinizden dolayı. Şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii bu güzel girişin bir altyapısı var. Niye böyle güzel bir giriş yapıyor Zekeriya Bey? Çünkü kendisi uzun yıllar iletişim sektöründe, medya sektöründe görev alan bir arkadaşımız, bir belki üstadımız, sevdiğimiz bir ayrıca kardeşimiz, arkadaşımız, dostumuz ve değerli bir hocamız bu konuyla ilgili. Ve Yunus Emre Enstitüsü ile tabii ki tanışıyor ve kültürel faaliyetleri yürüten bir organizasyonun içerisinde inancımızı, değerlerimizi, kültürlerimizi dünyanın birçok yerine taşıyan neferlerden biri oluyor. Tüm bunların toplamında

0: Da dilerseniz sevgili Zekeriya Gültekin'i biraz tanıyalım.
1: Evet, bu girizgahı kısaca geçmem gerekecek herhalde. Ben ilk ve orta öğrenimim Malatya'da, memleketim olan Malatya'da tamamladım. Sonrasında Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde İktisadi İdare Bilimler Fakültesini bitirdim. Sonrasında tabii farklı meslek dallarıyla ilgilendik. Öncelikle mali müşavirlik, sonrasında sarı basın kartlı olarak 15 yıl radyolarda ve televizyonlarda muhabirlik, editörlük ve spikerlik hayatımızın ardından özellikle son döneme doğru kültür haberciliği ve ekonomi haberciliği dalında kendimize aynı zamanda bir şeyler katıp aynı zamanda bu kültürel aktörlerle tanıştıktan sonra bu alanın gerçekten kendi kişiliğime de uygun olduğu ve aynı zamanda bu sektörle alakalı acaba neler yapılabilir, yurt dışında kendi kültürümüzü tanıtabilecek argümanlar neler olabilir diye araştırdığımda Yunus Emre Enstitümüz'le tanıştım. 2012 yılıydı. Dolayısıyla Yunus Emre Enstitümüz'de 2007'de mevzuat çalışmalarıyla beraber 2009 yılında artık faaliyetlerine başlamıştı. Balkanlarda ve Kuzey Afrika'da Mısır üzerinde başlamıştı. Bunları takip ettiğimde gerçekten çok farklı, tam da istediğim türden bir faaliyet alanı olarak gördüm ve buraya başvurdum. Yani mesleki hayatımın acaba buraya nasıl bir katkı sunacağını hep merak ediyordum ama kafamda bazı planlar vardı. Yaklaşık 2 aylık, 3 aylık bir bekleyişin ardından enstitümüzce kabul edildim. Enstitüye bir iletişimci olarak başladım. Kurumsal iletişim birimimizde yönetici olarak başladım. Sonrasında tabii farklı ülkelerde kültürel projelerin yürütülmesinde ve özellikle de mesleki hayatımda önemli bir kilometre taşı olan Gürcistan koordinatörlüğümle beraber sonrasında Yunus Emre Enstitümüz'de çalışma tempomuzu biraz daha arttırarak ülkemiz adına, kültürümüz adına, dünyayla tanışma, etkileşim kurma adına faaliyetler gerçekleştirmeye çalıştık. Umarız başarılı olmuşuzdur.
0: İnşallah. Biz başarılı olduğunuzu düşünüyoruz. Çünkü başarılar aynı zamanda şeyle de orantılı. Bazen anıların azlığı ve çokluğu, yani etkileşimin ve iletişimin temel göstergelerinden biri. Evet. Anılarınız çoksa gerçekten de konuyla ilgili bu sizin başarı skalanızı gösterir. Anılar çok azsa, yani demek ki etkileşim kurmadığınız anlamına gelir. Programımızın son bölümünde anılarınıza gireceğiz. Ben sevgili Zekeriya Gültekin'i biraz şey yapayım bu anlamda. Diğer katılımcılardan ayrı tutayım. Nedeni de şu: öncesinde de bildiğim için kendisini, ben de aynı sektörde daha küçük çaplarda görev aldım. Bildiğim kadarıyla haber programlarından siyasi programlara kadar ciddi bir şey var. Önünüzde portföy var. Evet, onların evet. Hepsinde görevler aldınız. Evet. Daha sonra bu, hani dediniz ya, karakterimle sanki bu kültür sanat, ülkemizin tanıtımı, dünya ile etkileşim sanki benim karakterime daha uygun gibi dediniz. Nasıl karar verdiniz?
1: Bravo,
0: burada?
1: Bravo.
0: Güzel bir
1: Şimdi,
0: örnek bence.
1: Alper Bey, şöyle bir durum var. Yayıncılık siz benden çok daha iyi takdir edersiniz, bilirsiniz ki sürekli bir etkileşim halindesiniz. Yani işte radyoculukta sürekli yeni bir konu ve yeni bir konukla tanışma, bu beraberinde pek çok iletişimi getirme noktasında güzel bir mesleki platform. Sonrasında televizyona bakarsınız veya gazeteye bakarsınız. İşte yine yeni konularla ve yeni konuklarla röportajlar, haber yapma heyecanı içerisinde yaklaşık bir 15 yıl geçti. Ama bu hareketli yaşama ve heyecanlı yaşama bir noktada kesişen bir sektör varsa o da kültür sanat sektörü.
0: Evet, evet.
1: Sektör demek belki biraz durumu maddi düşünme noktasına getirebilir. Böyle bir hata yapmayalım. Bizim istediğimiz Yunus Emre Enstitümüz'ün de isminden anlaşılacağı üzere biz gönül yapmak üzere, etkileşim kurmak üzere yurt dışında Türk toplumuyla, Türk kültürüyle, Türk edebiyatıyla yabancı kültürleri tanıştırma, bir noktada etkileşim noktası belirleme noktasında görevimizi icra etmeye çalıştık. dediğiniz çok doğru.
0: Ben şunu öğrenmek istedim, pardon. Kestim belki ama siz sanki ben öyle anladığım gibi, yanlışsa düzeltin. Siz bir anlamda siyasetin değişkenliğinden,
1: evet,
0: kültürün kalıcılığına geçtiniz.
1: Evet, biraz da öyle.

0: Sanki böyle bir şey var. Bunu hissettiniz ve geçtiniz gibi.
1: Yani kültür bir yönüyle gerçekten statik bir durum arz ediyor. Yani geçmişinizle beraber sizi bekleyen büyük bir kültürel zenginlik var.
0: Evet.
1: Bu kültürel diplomasi açısından müthiş bir avantaj sağlıyor.
0: Evet.
1: Gel gelelim en önemli mesele bu kültürel zenginliği dış dünyayla tanıştırabilmek.
0: Tabii.
1: Bunu yapmak için ta böyle 1800'lü yılların 1857 olsa gerek diye düşünürüm. İlk müzecilik girişimleri oluyor Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'da. Yer olarak da sanırım Almanya ve Paris'te sonrasında düzenleniyor. Buradaki temel amaç aslında uygarlıklar noktasında ve Türk toplumunun özellikle imparatorluk bakiyesi, o ümmet bilincini tanıtmaya dönük bir müze anlayışı. Ama sonrasında Cumhuriyet döneminde bu dönem dönem farklılaşmakla beraber biraz daha Türklük üzerinde yoğunlaşan ve özellikle bizden önceki Anadolu'da kurulan uygarlıkları tanıtmaya dönük bir işte müzecilik ve kültürel diplomasi anlayışı çevresinde gelişiyor. Ve 2012 yılına kadar farklı farklı alanlarda Türkiye'nin tanıtımı devlet kanalıyla yapmaya çalışılıyor ama geldiğimiz noktada Yunus Emre Enstitüsü'nün kurulmasıyla beraber bambaşka bir evrim geçiriyor.
0: Evet.
1: Nasıl geçiriyor? Efendim Türkiye'yi müzelerle çeşitli alanlarda kültürünü, edebiyatını tanıtma noktasında tanıtma girişimleri o dönemin şartları içerisinde geçerliydi ve başarılı da oldu denilebilir. Ancak biz Yunus Emre Enstitüsü'nün isminden gelen bir algılayışla söylemek gerekirse Yunus Emre ne diyor? Gönüller yapmaya geldik. Gelin tanış olalım diyen bir felsefeyi temsil eden ve bu sözleri misyon edinerek Türk kültürünü tanıtmaya çalışan bir kurum hüviyetindeyiz. Ne diyordu Yunus? Yunus ki 13. yüzyıl ortalarından 14. yüzyılın ilk çeyreğine kadar olan dönemde yaşamış bir Türk şairi, bir Anadolu bilgesi ve bir İslam mutasavvıfıdır. Anadolu Türk kültürünün inanç ve bilinç ikliminin oluşmasında büyük katkıları vardır. Tabii ki bu yolu takip eden bizler de Türk kültürünün bu zenginliğini olduğu gibi yansıtma gayesi içerisine girdik. Bizdeki temel felsefe yaklaşım budur. Ancak bunu hayata geçirirken bütün projelerimizde işte tiyatrodan konserlere, konserlerden eğitim, Türk dili çalışmalarına kadar bütün çalışmalarımıza, bütün faaliyetlerimizde bizim için önemli olan muhataplarımızla eşit mesafede olmamızdır. Muhatabımızla sürdürülebilir bir çalışma, bir etkileşim içerisinde devam etme ihtiyacı duymamızdır. Bizim felsefemizde sadece tek taraflı bakış yoktur. Sadece kendi kültürümüzü yüceltmek yoktur. Yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde bulunduğumuz yerde yerel kültürü de tanıtma ihtiyacı duyarız. İşte burada ayrılırız. Bizim diğer dünyadaki muadil kuruluşlardan farkımız budur. Biz kendi kültürümüzü farklı araçlarla kullanmaya çalışırız. Yani şimdi isim isim gitmek istemiyorum ama başka toplumların kültürel diplomasi araçları farklı yöntemleri kullanabilir. Ancak biz gönüller yapmaya geldik.
0: Çok önemli,
1: içerisinde
0: çok önemli.
1: Söylemek gerekirse gönüller yapmaya geldik dediğimiz için hiçbir zaman bunu paraya başka bir şeye tahvil etmeyiz.
0: Veya şeyimiz de yoktur. Hani nedir o? Gizli ajandamız da yoktur.
1: Evet.
0: Bu anlamda çok önemlidir.
1: Bunu muhataplarımıza kabul ettirdiğimiz, sahada da bizzat bunun çok büyük örneklerini, çok büyük yansımalarını gördüğüm için bunu gerçekten tebessümle, çok rahat, açık alında sizlere anlatabilirim. Gerçekten de Türkiye'nin kültürel diplomasi anlayışında hiçbir bu anlamda tek taraflı hiçbir çıkar yoktur.
0: Evet,
1: her iki tarafın rızası, her iki tarafın faydası bizim için esastır. Gittiğimiz bölgede kendimizi ifade etmekle kalmayıp, kültürel kimliğimizi anlatmakla kalmayıp, muhatabımız olan kültürü de tanımak, yeri geldiğinde kendi toplumumuza tanıtmak bizim için ayrıcalıklı bir misyon.
0: Evet, bunun ilk altını çizdiniz. Çok önemli
1: evet.
0: Bir nokta bu. Çok çok ciddi bir nokta. Gerçekten de bunun hissedilmesi, ki hissedilmiştir zaten. Sanırım programımızın ismiyle de örtüştü söyledikleriniz. Biz dünyanın kapılarını çaldık ve bugüne kadar belki de hiçbir yerden red cevabı almadık.
1: Evet. Evet.
0: Bunun söylediklerinizin alamayız, bir göstergesi
1: alamayız.
0: Sanırım.
1: Alamayız çünkü yani bakın Alper Bey aslında Yani nereye gidersek gidelim. Tabii benim görev yerim Tiflis'ti. 3 yıl bulundum. 2014-2017 ortalarına kadar orada bulundum. Ve gittiğimiz ülkeyi, tanıştığımız insanları gerçekten çok sevdik. Onların da bizi aynı şekilde sevdiğini, beğendiğini, yani bizim şahsımızda Türk kültürüne ilgi duyduklarını, Türk kültürünü tanımaktan büyük bir mutluluk, haz duyduklarını bizzat gözlerimizle gördük. Bütün faaliyetlerimize hem akademik dünyadan hem normal sıradan Gürcü vatandaşlarımız büyük bir katkı sunuyorlardı. Onların örneğin biz Ressamların Buluşması isimli bir program yapmıştık. Bizim Kafkasya'da özellikle Azeri kardeşlerimiz ve bizlerin yanında Gürcü kardeşlerimizin bulunması bizler için çok çok önemliydi. Üçlü bir burada stratejiden bahsedebiliriz. Üçlü bir stratejik yapıyla faaliyetlerimizi icra etmeye çalıştık. Gördük ki o faaliyetlerimizde inanın, mesela bir tane örnek verelim. Tabii, üç dilde tiyatro. Üç dilde tiyatro örneğinde tiyatronun bir kısmı, bir perdesi Gürcüce, bir perdesi Azerice, Azeri Türkçesiyle, bir perdesini de Türkçe, Türkiye Türkçesiyle oynamaya çalıştı oyuncularımız. Ve gerçekten de hem Azerbaycan, hem Gürcistan, hem Türkiye'den önemli tiyatro oyuncularımız bu projede rol aldılar. Ve orada şunu gördüm, kapanışta da çiçeklerimizi kendilerine arz ettikten sonra şunu söyleme gereği duydum. Aynı olaylara aynı refleksleri gösteren bir coğrafyadayız.
0: Evet, evet.
1: Gerçekten de anlamadığımız bir şey olsa bile aynı hissiyatı taşıyoruz. Ama buna rağmen bir Gürcü Türk olan benimle bana bahsettiği konu gerçekten beni o an çok üzdü. Şöyle diyordu Gürcü Türkolog, ben demişti 80'li yılların ortalarına kadar, yani demir perde ülkelerinin yıkılması aşamasına gelinceye kadar, o soğuk savaş döneminden bahsediyorum.
0: Evet.
1: Maalesef sınırın öte yanındaki Türkleri, Türkiye toplumunu çok af buyurun, insan yiyen birileri olarak tanıyorduk diyor.
0: Allah Allah.
1: Çünkü böyle anlatılmış, böyle bir imaj çalışması yapılmış o soğuk savaş döneminde. Ve ne olmuş biliyor musunuz? 90'lı yılların başlarında bizim o Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuş adlı eseri var ya,
0: evet,
1: hatırlarsınız tabii belki ki. Yaşınız itibariyle 86 yılı yapımından bahsediyorum. 1922'lerde yapılmış, roman haline getirilmiş Türk Edebiyatı'nın önemli bir eseri Çalıkuş'u. O Çalıkuş'unu siyah beyaz versiyonunu izledik. Allah Allah, bunlar da bizim gibi insanlarmış deme noktasına
0: evet,
1: gelmişler.
0: Allah Allah, evet,
1: yani
0: bir nokta.
1: Yanlış bir imaj oluşumu başkalarının dilinden başka bir toplumu anlamanın ne kadar yanlış ve aralara duvar örmenin toplumları birbirinden ne kadar uzaklaştırdığını ve gerçeklik algısının ne kadar ters yüz edildiğinin en güzel örneğidir
0: kesinlikle,
1: bu.
0: Kesinlikle.
1: Buranın üzerinden biz de tabii Türk dizilerine, Türk sinema filmlerinin işte söyleşileri, gösterimi noktasında önemli projeler gerçekleştirdik. Ve gerçekten geldiğimiz noktada bakın, özellikle Güney Amerika'dan tutun da ta Çin'e kadar, Moskova'ya kadar, aşağı kadar iniyoruz Güney Afrika Cumhuriyeti'ne kadar, bütün ülkelerde özellikle Güney Amerika'da Türk dizilerinin kültürel diplomasi çalışmalarına, kültürel diplomasi çalışmaları gayretine ne büyük katkı sunduğunu hepimiz gözlerimize
0: evet, görüyoruz.
1: Önümüzdeki süreçlerde gerçekten bu Türk dizileriyle, özellikle Türk dizilerini mercek altına aldık ama bundan sonraki süreçte biraz daha hız vereceğiz. Bunlarla ilgili anlıyorum ki kısa süreli yurt dışında düzenleyeceğimiz pek çok faaliyeti bu düzlemde kendi kültürümüzün bir tanıtımı, bir nişanesi olarak da tanıtacağız. Ki Çalıkuş'u bizim için şöyle önemliydi, tekrar demiş yapacak olursam, bizim kültürel kimliğimizin unsurlarını tanıtma noktasında bence çok önemliydi.
0: Evet, elbette.
1: Ve duygu dünyamızı yansıtma açısından önemliydi. Ve buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Kültürel diplomasi çalışmaları bulunduğunuz ülkede sizin kimliğinizi oluşturur. İnsan, o topluluk sizin kimliğinizi tanımazsa ne güven duyabilir ne de orada yatırım yapabilirsiniz. Evet. Biz bu noktada hareketimizi yoğunlaştırdık. Çok şükür 12 yıldır bu kurumdayız ve bizden önceki arkadaşlarımız da çalışmalarını yüksek düzeyde sürdürmüşlerdir. Bundan sonra da çok büyük bir zenginlik bekliyor tanıtılmak. Farklı yöntemlerle dünya uluslarıyla bir noktada iletişim kurmak amacıyla pek çok argümanımız var. Heybemiz dolu. Yunus Emre'nin söylemiyle biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için, Hakkın evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik, evet, diyeceğiz ve heybemizdekilerin hepsini dünya milletleriyle buluşturacağız. Bu konuda gerçekten de kendimize güvenimiz tamdır ve her zamankinden büyük bir gayretle çalışmalarımızı önümüzdeki yıllarda da yoğunlaştıracağız.
0: Evet, çok yani teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir izah oldu. Bazen şöyle anlar olur, cümleleştirilmesi gereken kelimeler vardır ama onu uzun uzun anlatırsınız. Siz çok güzel özetlediniz. Öncelikle tebrik ediyorum.
1: Yok,
0: yani karşımızda bir iletişimcinin iletişimcinin olması çok büyük bir avantajmış.
1: Estağfurullah.
0: Gerçekten
1: efendim,
0: çok teşekkür ediyorum.
1: Sizden bunları duymak benim için daha büyük.
0: Çok güzel özetlediniz.
1: Ama şunu söylemeye ne olur izin verin.
0: Estağfurullah.
1: Şunu fark ettim. Kuruma giren ilk iletişimci bendim efendim. Onu söyleyeyim. Ve gerçekten kurumda herhangi bir, bütün arkadaşlarımız büyük bir gayretle çalışıyorlar. Tabii ki Türk dili bizim için çok önemli. Bütün okutmanlarımız büyük bir gayretle çalışmaktalar. Dil diplomasisi, Türk dili diplomasisi bütün dünyada farkını gösterecektir, gösteriyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün büyük çalışmalarıyla, devletimizin büyük katkılarıyla. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Aslında bizim için imaj işin odağında.
0: Evet.
1: İmajın en güzel vücut bulacağı sektör bir noktada, yani bir şeyi üretirsiniz ama bunu satmaktır önemli,
0: evet,
1: olan. Satmak tırnak içerisinde belirtiyorum. Dünya milletlerine bir noktada kabul ettirmek, argümanlarınızı kendi rızalarıyla kabul etmelerini sağlamak. İnanın bunun yolu da iletişimden geçiyor.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Ve bu konuda
0: doğru iletişim.
1: Evet, doğru iletişim. Yani stratejik biraz ağır kaçacak, gönüller yapmaya geldik diyen bir misyonun temsilcisi olarak o konuda stratejik davranmalarımı bilemem. Ama strateji şunu kapsıyorsa, gönülleri kırmamak, kırmadan bir şeyleri anlatabilmekse, evet, burada stratejik davranmamız gerekiyor. Strateji kavram içerisinde koyabiliriz bunu. Ve burada demek istediğim, özellikle basınla, özellikle günümüz iletişim koşullarında bir şekilde kendinden daha çok bulunduğu ulusun kültürünü tanıtmak, bu noktada dünya milletleriyle iletişime geçme noktasında isteği olan herkesin bence Yunus Emre Enstitüsü'ne vereceği çok çok şey var.
0: Evet, kesinlikle.
1: Evet.
0: Evet, programımız ilerliyor ve programımızın son bölümünde ne demiştik hatırlarsanız, çok güzel özetlediniz dediğim gibi. Bu özetin akabinde zihninizde beliren muhakkak yanılar vardır. Gerçi kısmen de değindiniz, bir yanınızdan bahsettiniz ama evet, dinlediğimizde böyle özellikle bizi dünyanın biliyorsunuz Suriye'den, efendim Irak'a, Irak'tan, efendim Çin'e kadar, belki Amerika'ya kadar birçok yerde programımız dinlenecek. İnternet üzerinden yayın yapılması münasebetiyle dinlenmeme gibi bir olasılık yok. Bugüne kadar yaptığımız programlar bunun göstergesi. Siz daha önce Gürcistan, Tiflis'te bulundunuz, 3 yıl görev yaptınız. Sonrasında kültür sanat faaliyetleri çerçevesinde veya başlığında dünyanın birçok farklı bölgelerine gittiniz. Haliyle gitmiş olan arkadaşımız olarak karşılaştığınız böyle tebessüm ettirici, iyi ki gelmişim, iyi ki bunlarla karşılaşmışım,
1: evet,
0: İyi ki şu anılar yaşanmış dediğiniz noktalarda umuyorum ki dinleyicilerimizin yüzünde tebessüm açtıracaktır. Onlardan var mı, bir demet alabilir miyiz?
1: Evet, tebessüm noktasında bilemeyeceğim. Sonuç öyle olur mu bilmiyorum ama şöyle güzel bir anı diyelim. Hani böyle bizim pek çok faaliyetimiz gerçekleşti. Bahsettiğimiz 2014 ile 17 yılları arasında, 2017 yılı arasında. Bunlardan biri beni çok etkiledi gerçekten. Gürcü Kızı yahut İntikam adlı bir eser var. Ahmet Mithat Efendi'nin.
0: Hmm.
1: Bunun Türkçe'ye çevirisi vardı. Ancak öyle bir eser ki bu 18. yüzyıl Gürcistan'ında işte o dönemin giyimini, kuşamını, yemeğini, derslerini, müziğini Gürcistan'a has ahlakını, karakterini, kahramanlığını, sadakat anlayışını, ahde vefa duygusunu, bakın hiç yabancısı olmadığımız değil mi kelimeler
0: evet,
1: bunlar?
0: Evet, tabii ki.
1: Yani işte ortaklık kesmeden, kültürel kimlik biraz da budur. Ortaklık kesmeden bazı karakter noktaları, misafirperverliğimiz, yurt sevgisi, inanın sınırlar, fark ediyorsunuz ki sınırlar aslında hiçbir şey, kültürel sınırlarımız çok daha geniş. Bunu Gürcistan'da da biz görüyoruz. Ortak noktalarımız çok fazla. Yani bu temaların işlendiği Ahmet Mithat Efendi'nin meşhur eserini Gürcü Kızı Yahut İntikamı Gürcüçe'ye çevirdik. Ve bunu da tanıtımını da gerçekten çok güçlü biçimde yaptığımızı düşünüyoruz. Ve oradaki yerel bir paydaş kuruluşumuz da Zakarashvili Enstitüsü'nün ortaklığıyla gerçekleştirdik. İşin bir tarafında da Tiflis Devlet Üniversitesi vardı. Diğer taraftan evet Sudakavri Yayın Evi Müdürü Tina Mamulashvili vardı. Türkolog Tamar Alpenize. Bu isimler benim için çok önemli. Ve bu ta 18. yüzyıl Gürcistan'da anlatıyordu. Ancak bakın oradaki Türkolog'un bana söylediği şuydu. Ben şu ana kadar bu eserin varlığından bile haberdar değildim dedi kendileri. Düşünün 150 yıllık çok da güzel bir eser ve bunu asıl aktörü konumundaki halkla buluşturamamışız şu ana kadar.
0: Evet, evet.
1: Ve ilk defa Yunus Emre Enstitüsü vesilesiyle Gürcistan'da buluştu ve ondan sonra bu bahsine ettiğimiz Gürcü Kızı Yahut İntikam kitabı ile ilgili pek çok faaliyet düzenledik. Yani bir taş atıyorsunuz, o taşın ne kadar büyük etki oluşturacağını,
0: halkalar, evet.
1: Evet halkalar oluşturacağını olay gerçekleştikten sonra kültür öyle bir şey demek ki onu
0: kesinlikle,
1: gördük.
0: Kesinlikle.
1: Bunun dışında 1596 Osmanlı Mufassal Defteri'ni gerçekten geride bıraktığımız süreç içerisinde en çok hatırladığım, haz aldığım, tat aldığım bir çalışma olarak gözlemliyorum. Sevgili hocalarımızı bir kez daha gerçekten hayırla yad ediyorum kendilerine ve bunun devamının gelmesi gerekiyor. Hocalarımızın bütün bu tip faaliyette özellikle oradaki hocalarımızın söylüyorum sonrasında ya böyle bir şeyler de varmış keşke daha önce buluşsaydık keşke daha önce buluştursalardı deme gayreti içerisindeki hallerini düşündükçe yaptığımız işin ne kadar hayırlı işler olduğunu bir kez daha fark etmiş bulunuyoruz. Ve gittiğiniz ülkede dediğim gibi onların değerlerini gördüğünüzde, onların size verdiğiniz değeri gördüğünde bu işin daha çok alınacak mesafe kesbettiğini fark ediyorsunuz.
0: Evet, kesinlikle.
1: Benim söyleyeceklerim kısaca bunlar.
0: Evet, evet.
1: Tabii üzerinden 7 yıl geçtiği için bu anılarımızı bir şekilde belki de kitabi hale getirmek gerekiyor. O noktada bazı notlarımız da olacak. İlerleyen süreçte belki dinleyicilerimizle paylaşma imkanımız da olacak. Çok teşekkür ederim.
0: Biz de çok teşekkür ederiz. Evet bugün değerli dostumuz, değerli hocamız, değerli arkadaşımız ortalama 12 yıldır Yunus Emre Enstitüsü'nde görev yapan, kültür sanat faaliyetlerinde ciddi görevler almış ve kıymetli anılar biriktirmiş. Onlardan tabii birkaçını alabiliyoruz sadece ve yaptığı faaliyetlerle dünyanın kapılarını çalmış olan bir değerli arkadaşımızla sevgili Zekeriya Gültekin'le birlikteydik. Anlattıklarından ben de sizler de umuyorum güzel şeyler çıkardık. Özellikle heybemizin dolu olduğunu söyledi. Bu bizim elimizi güçlendiren aslında bir özgüven unsuru. Bir yere gittiğimizde bu özgüvenle gidebiliriz. Bu heybe dolu ve bu heybede güzel şeyler var. Gelin tanış olalım diyen bir zatın sözleri var. İşi kolay kılmaya, beraber yaşamaya, beraber nefes almaya, aynı havayı soluduğumuzun inancını insanlara yönlendiren bir kurumla birlikte çalışmalarınızı sürdürün ve bir anlamda kültürün girmediği bir yere de aslında ekonomi ve siyasetin de girme ihtimalinin olmadığını
1: çok doğru.
0: Çıkardım ben sizin evet. Cümlelerinizden.
1: Kültürel kimliği eğer inşa etmezseniz ya da varsa bunu yurt dışı ile bulunduğunuz ülkelerle, topluluklarla paylaşmazsanız sizin kimliğiniz tanınmayacaktır.
0: Tabii, ekonomik işbirliği kuramayacaksınız.
1: Biz
0: siyasal işbirliği de kuramayacaksınız.
1: Biz neden bu işi yapıyoruz? Gerçekten de hani deriz ya kurumsal misyonlar, vizyonlar. Tabii ki burada Türkiye'ye dost insan sayısını arttırmak. Evet. Ama buradaki en önemli şey Yunus Emre Enstitüsü felsefesini yaymak. Yani hem muhatabımızı bu noktada faydalandırmak hem kendimizi faydalandırmak.
0: Neydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabiriyle? Kazan kazandı,
1: evet,
0: değil
1: evet.
0: mi?
1: Kazan. Evet, siyasi alandaki karşılığı budur.
0: Evet, kazan kazan.
1: Evet.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız. Çok güzel etkileşim aldık biz sizden. Enerjiniz çok güzeldi.
1: Teşekkür
0: Cümleler
1: ederim.
0: Çok değerli topluydu. Dediğim gibi bir iletişimciyle beraber olmak da bize ayrı bir has kattı. Saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. İnşallah başka bir programda görüşünceye dek son cümleleri sizin mesajınızla tüm dünyaya iletelim. Hoşça kalın diyelim.
1: Evet, aslında programın ismi de çok güzel. Harika bir isim. Bilmiyorum bu ismi kim koydu? Belki
0: ben koymuştum ama bir şarkıdan yola çıktım.
1: Ya ne güzel. O şarkı nelere...

0: 80'li yıllarda Yeni Türkü'nün Dünyanın Kapıları isminde bir şarkısı vardı. Ha, oradan yola çıktım
1: evet, baktım.
0: Bugüne kadar bir program halinde sunulmamış.
1: Çok güzel.
0: Evet ya. Tam da derim bizim misyonumuza uygun.
1: Size de yakışıyor aslında.
0: Eyvallah. Hepimize
1: inşallah. Sizin kapılarınız herkese açık. Bizleri olduğu gibi. Efendim ben de bütün dünyada bütün insanların ulaşamayacağımız hiçbir nokta kalmasın dercesine kapılarını çalmaya devam edeceğimizi belirtiyoruz. Yunus Emre Enstitüsü'nün tüm gayretleri dünya milletlerine ulaşmak, huzur ve güven içerisinde bir dünya oluşturmak adına Türk dilinin güzelliğini, Türk kültürünün, Türk tarihinin, edebiyatının bütün inceliklerini bütün dünyayla paylaşmaktır efendim. Biz teşekkür ediyoruz.
0: Hoşçakalınız. Görüşmek ümidiyle.

0: Dünyanın kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüzü ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarınızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın kapıları.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi yolumuzdan döndüremezler. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin her türlü hukuksuzluk ve zorbalığın karşısında olduğunu vurguladı. Erdoğan, Ağustos ayı ihracatının %8,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolara ulaştığını açıkladı. İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını, yarısı bizden kampanyasının ise 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Eski hatlara çekilmesi için Amerika Birleşik Devletleri aracılığıyla müzakere yürütüyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği 166. Bakanlar Oturumu'nda konuştu. Şeybani, Arap ülkelerinin dayanışma ve ortak bir vizyon etrafında birleşmesi gerektiğini söyledi. İsrail'in saldırılarının sona erdirilmesi ve 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesi için Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda müzakerelerin sürdüğünü açıklayan Şeybani, Suriye'nin yeniden yapılanmaya odaklandığını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Yemenli mevkidaşıyla ikili ilişkileri görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani,

Kurmay Başkanı Amerika Birleşik Devletleri heyetle görüştü. Suriye Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali El Nasan, Amerika Birleşik Devletleri askeri heyeti kabul etti. Şam'daki görüşmede terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve karşılıklı ilgi alanına giren konular ele alındı. Görüşmeye Doğal Kararlılık Operasyonu Ortak Görev Gücü Komutanı Amiral Liam Hollein başkanlık etti.

Suriye ve Özbekistan ekonomik işbirliğini güçlendirecek. Suriye ve Özbekistan ekonomik ve yatırım işbirliğini geliştirme konusunda mutabakata vardı. Şam'da yapılan görüşmede iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişareler için hazırlık yapılması kararlaştırıldı. Görüşmede ayrıca Şam'da Özbek evi açılması ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi konusu ele alındı.

Suriye ve Katar arasında yatırım işbirliği başlatıldı. Suriye ve Katar arasında yatırım ve ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan yeni ortaklık başlatıldı. Şam'da düzenlenen etkinlikte iki ülkenin iş insanları ve yatırımcıları bir araya gelirken yeniden yapılanma, enerji, tarım, sanayi, gayrimenkul ve teknoloji alanlarında yatırım fırsatları ele alındı. Yetkililer ortaklığın Suriye'nin yeniden inşasına katkı sağlaması ve istihdamın artırılması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Berik'ten Süveyd'e açıklaması. Derin üzüntü duyuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Berik, Süveyda'da yeniden tırmanan gerilimden derin üzüntü duyduklarını söyledi. Berik, tüm taraflara itidal ve samimi iletişim çağrısı yaptı. Suriye'de kalıcı barış için diyalog, güvenliğin yeniden sağlanması ve hesap verilebilirliğin önemine dikkat çekti.

öğrencilik ilkokulu açtı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesi tarafından Suriye'nin Halep kentinde savaş sırasında yıkılan bir okulun yerine inşa edilen Hacı Bayram Veli İlkokulu hizmete açıldı. 6 derslikli okul 360 öğrenciye eğitim imkanı sağlayacak. Açılışta savaşın ilk gününden bu yana Suriye halkının yanında olduklarını belirten İHA yetkilileri eğitime yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti. Törende öğrencilere kırtasiye setleri de dağıtıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

başında, bir hayal olurum yanı başında. Sen beni ömrünce unutamazsın.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 739 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin

da bir hayal olurum yanı başında. Sen beni ömrünce unutamazsın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizi yolumuzdan döndüremezler. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız ve müreffeh bir devlet olarak yoluna devam edeceğini belirterek, ülkenin güçlenmesinden rahatsız olanların Türkiye Cumhuriyeti'ni yolundan döndüremeyeceğini söyledi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin her türlü hukuksuzluk ve zorbalığın karşısında olduğunu vurguladı. Erdoğan, Ağustos ayı ihracatının %8,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolara ulaştığını açıkladı. İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını, yarısı bizden kampanyasının ise 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

hatlara çekilmesi için Amerika Birleşik Devletleri aracılığıyla müzakere yürütüyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği 166. Bakanlar Oturumu'nda konuştu. Şeybani, Arap ülkelerinin dayanışma ve ortak bir vizyon etrafında birleşmesi gerektiğini söyledi. İsrail'in saldırılarının sona erdirilmesi ve 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesi için Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda müzakerelerin sürdüğünü açıklayan Şeybani, Suriye'nin yeniden yapılanmaya odaklandığını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Yemenli mevkidaşıyla ikili ilişkileri görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Kahire'de Yemen Dışişleri Bakanı Afrah el-Zubeh ile bir araya geldi. Arap Birliği toplantısı kapsamında gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak konular ele alındı. Arap Dışişleri Bakanları ayrıca bölgedeki son gelişmeleri, İsrail'in Filistin, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarını ve Arap ulusal güvenliğine yönelik tehditleri görüştü.

Suriye ve Özbekistan ekonomik işbirliğini güçlendirecek. Suriye ve Özbekistan ekonomik ve yatırım işbirliğini geliştirme konusunda mutabakata vardı. Şam'da yapılan görüşmede iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişareler için hazırlık yapılması kararlaştırıldı. Görüşmede ayrıca Şam'da Özbek evi açılması ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi konusu ele alındı.

Suriye ve Katar arasında yatırım işbirliği başlatıldı. Suriye ve Katar arasında yatırım ve ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan yeni ortaklık başlatıldı. Şam'da düzenlenen etkinlikte iki ülkenin iş insanları ve yatırımcıları bir araya gelirken yeniden yapılanma, enerji, tarım, sanayi, gayrimenkul ve teknoloji alanlarında yatırım fırsatları ele alındı. Yetkililer ortaklığın Suriye'nin yeniden inşasına katkı sağlaması ve istihdamın artırılması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Berik'ten Süveyd'e açıklaması. Derin üzüntü duyuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Berik, Süveyda'da yeniden tırmanan gerilimden derin üzüntü duyduklarını söyledi. Berik, tüm taraflara itidal ve samimi iletişim çağrısı yaptı. Suriye'de kalıcı barış için diyalog, güvenliğin yeniden sağlanması ve hesap verilebilirliğin önemine dikkat çekti.

öğrencilik ilkokulu açtı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesi tarafından Suriye'nin Halep kentinde savaş sırasında yıkılan bir okulun yerine inşa edilen Hacı Bayram Veli İlkokulu hizmete açıldı. 6 derslikli okul 360 öğrenciye eğitim imkanı sağlayacak. Açılışta savaşın ilk gününden bu yana Suriye halkının yanında olduklarını belirten İHH yetkilileri eğitime yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti. Törende öğrencilere kırtasiye setleri de dağıtıldı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen Tarihi konumuzun birinci bölümünü aktaracağız. Suriye Türkmen Tarihi. Mayıs 1040'da Selçukluların Dandan Akan zaferinden sonra Oğuz ili veya diğer adı ile Türkmen ili dalgalar halinde yurt tutmak üzere Ön Asya'ya intikal ederken birçok Türkmen boyu ve oymakları 1063 yılından itibaren Suriye'ye girerek kendi hayat şartlarına uyabilecek bölgeleri vatan edinmişlerdi.

Suriye'deki ilk Türkmen yerleşmesinin Halep ve Lazkiye şehirleri ve bunların kuzeyindeki bölgede olduğu anlaşılıyor. Daha sonra Türkmen İskanı Akdeniz sahili tarafında Lazkiye'den güneyde Şam'a doğru ve iç kısımda da Asi Irmağı Vadisi boyunca Hama, Humus ve Şam istikametine gelmişti. Anadolu Selçuklu Sultanı Kutalmışoğlu Süleyman 1077-1086 Çukurova, Maraş, Gaziantep, Antakya bölgeleri ile birlikte Halep-Lazkiye hattının kuzeyinde kalan bölgeleri Ermeni ve Bizanslılardan fethederken Suriye Selçuklu Sultanı Tutuş 1078-1095 Sinan Yarımadası'na kadar uzanan Suriye, Lübnan, Ürdün ve Filistin'i Fatimilerden almıştır. Suriye Selçuklu Devleti'nin zaafa uğramasından sonra kuzeyde Halep bölgesinde Musul Atabeyleri, güneydeki Şam bölgesinde ise Börüler veya Tutiginler adındaki Şam Atabeyleri hakim oldular. Bu devrede Halep bölgesine Oğuz boylarından yuvalara mensup Yaraklı Türkmenleri kendilerinden önce buraya gelerek yurt tutan Türkmenler gibi dirlik sahibi oldular. Musul Atabeyi İmamettin Zengin'in oğlu Nureddin Mahmut Zengi 1146-1174-1154 yılında Şam Atabeyliğine son vererek böylelikle bütün Suriye'yi Musul Atabeyine bağlamış oldu. Daha sonra kumandanlarından Selahaddin Eyyubi vasıtasıyla 1171 yılında Mısır Fatimi Devleti'ni de ortadan kaldırarak kudretinin en büyük derecesine erişti. Daha sonraları Atabey Devleti'ne Selahaddin Eyyubi'nin kurduğu Eyyubiler Devleti 1187-1250, ona da Türk Memluk Sultanlığı 1250-1517 tarihlerinde yerine geçmiştir. ...1243 yılında Anadolu Selçuklu ordusu Köse Dağ Muharebesi'nde Moğollara mağlup olunca Anadolu'daki nizam bozulmuş, dolayısıyla bazı Türkmen boyları Anadolu'dan ayrılarak Memlük Sultanlığına bağlı olan Suriye'ye göçmüşlerdir. Sultan Baybars 1260-1277 zamanında 40 bin çadırlık büyük bir Türkmen topluluğu Halep bölgesine gelerek yerleşmişlerdi. Bunların kışlığı Kuzey Suriye, yaylakları ise Maraş Uzun Yayla ve Sivas'a kadar uzanmaktaydı. Böylelikle 13. yüzyılın ikinci yarısında bilhassa Suriye'nin kuzeyi tam manasıyla Türkmen yurdu haline gelmişti. Bunlar Türkmen ilinin tarihi yapısına uygun şekilde Bozok ve Üçok teşkilatını da muhafaza etmekteydiler. Bozoklar Amik Ovası'ndan itibaren doğuya doğru Halep bölgesinde ve buradan da Asi Irmağı Vadisi boyunca Şam bölgesine kadar yaygındılar.

Bozoklu Türkmenler içinde en mühimleri Bayat, Avşar, Beydili ve Döğer boyuna mensup olan Oymaklar yer almaktaydı. Üç oklar ise Amik Ovası'ndan güneye doğru Laskiye ve Şam istikametinde Ensariye Dağları'nın batısında oturmaktaydılar. Bunların en meşhurları Yüreğir, Yuva, Kınık, Bayındır, Salur ve Eymür boylarına bağlı oymaklardı. Kaynaklarda Suriye'nin kuzeyinde oturan Türkmenlere Halepli Türkmenler, güneyinde oturanlara ise Şamlı Türkmenleri denmektedir.

2. yüzyılda varlıklarını gösteren Dulkaderli Türkmenleri, Kuzey Suriye'de oturan Bayatlara, Akkoyunlular, Bayındırlar, Karakoyunlular, yuva boyuyla Ramazanoğulları, yüreğir boyu ile doğrudan doğruya alakalıdırlar. Bundan başka Köpekli, Gündüzlü ve Kutbeyliler, Avşar boyuna İnanlılar, Beğendili boyuna Bozcalılar, Pehlivanlılar ve Reyhanlılar, Bayat boyuna bağlı Halepli Türkmenlerindendiler.

kazanan Timur, Anadolu'dan ayrılırken 1043 yılından sonra Anadolu'ya yerleşen Kara Tatar'ı Türkistan'a geri götürünce Halepli Türkmenleri yurtlarını muhafaza ettikleri halde Güney Suriye'de oturan Şambaya'da başta olmak üzere Şamlı Türkmenleri genellikle kuzeye ve İç Anadolu'ya tekrar dönmüşlerdi. ...15. yüzyılda yuva boyuna bağlı oymaklar ile Akçakoyunlu ve Akçalı Türkmenlerini artık Kuzey Suriye ve Anadolu'da görmekteyiz. 15. yüzyıl sonu ve 16. yüzyıl başlarında Halepli Türkmenleri arasında Bozulus Bakiyesi, Harbendeli, Acurlu, Bahadurlu, Haculu, Karkın, Kızık, Peçenek, Kınık, Döyer boyu ve oymaklarına bağlı unsurlar da bulunmaktaydı. ...17. yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun Anadolu bölümünde Celali hareketlerinin gelişmesiyle başlaması... ...birçok köy ve kasabalar harabe haline gelmişti. Aynı şekilde Halep'in kuzeyindeki Azez, Bab ve Münbiç'e bağlı bazı köyler ile... ...Urfa vilayetinin güneyindeki Harrem ve Culap havzası ile Fırat Irmağı'na dökülen Belih Irmağı boyu ve... Fırat boyundaki Balis ve Rakka bölgelerinde yer yer bu tahribattan zarar görmüştür. Bu bölgedeki Celalilerin en büyüğü 1603-1607 yılları arasında Antep ile Halep sırasındaki havaliye hükmeden Can Polatoğlu'dur. Bilahare üzerine ordu gönderilerek bertaraf edilmiştir. ...17. asrın ortalarında Arabistan'ın Necit bölgesinden gelen Şammar Arabi aşireti... ...Suriye çölüne hakim olduktan sonra Kuzey Suriye'deki Türkmen köylerini de baskınlarda bulunarak tahribat yapmaya başladılar. Şammar aşiretini takiben 20 sene sonra diğer bir Arap aşireti olan Anezler bu bölgeye geldiler. Şammar aşireti Anezlerin baskınına dayanamayarak Fırat Irmağı'nın doğu tarafına geçtiler. Şammarların yerine hakim olan Anez aşireti ise Halep'e kadar bütün Suriye çölünü hakimiyeti altına aldılar. Önce Şammar, sonra Anez aşiretinin bu yerleşme hareketleri her şeye rağmen Türkmenlerin iskan sahasına nüfuz etme kudretini gösterememiştir. Ancak Halep hattının kuzeyinde kalan Azez, Bab, Münbiç ve Harran'a bağlı birçok Türkmen köyü ile bilhassa Fırat boyundaki Balis bölgesi, Urfa'nın güneyindeki Culap havzası ve Fırat'a dökülen Belih Irmağı boyundaki Türkmen köyleri yer yer bu mücadeleler neticesinde tahribata uğramıştı. Bu durum üzerine 17. yüzyıl sonlarında nüfusu yer yer eksilen bu bölgeye kuzeye çıkmış olan Halepli Türkmenlerinden bir kısım oymaklar ile Yeni İl Türkmenlerine bağlı bütün Beydili obaları, Bozulus Türkmenlerinden bazı topluluklar, Harran ve Akçakale'den itibaren güneye doğru Culap ve Belih ırmakları boyunca Rakka'ya kadar iskan oldular. Bu durumda Sivas ve Amasya bölgesinde oturan Uluyörük cemaatinden İl Beyli Oymağı, Münbiç merkez olmak üzere bütün çevre köylerine ve Kilis istikametine yerleştiler.

yerlerin bir kısmı ise Amasya tarafında kalmıştı. Sivas-Malatya arasındaki yeni il Türkmenlerine bağlı bütün Beydili obaları ve Bozulus Türkmenlerinden bazı topluluklar Harran ve Akçakale'den itibaren güneye doğru Culap ve Bereh ırmakları boyunca Rakka'ya kadar iskan olundular. Sivas-Amasya bölgesinde oturan Uluyörük cemaatinden İl Beyli Uymağı, Münbiç merkez olmak üzere bütün çevre köylerine ve Balis istikametine yerleştirildiler. İl Beylilerin bir kısmı ise Amasya tarafında kalmıştı. Sivas-Malatya arasındaki yeni il Türkmenlerinden Beydilli'ye bağlı olan oymaklardan başka Akçakoyunlu, Musa Hacılı, Ceritilerin bir kolu olan Barak Oymağı, İmanlı Avşarı, Çimenli Oymağı, Karkın ve Çepni boylarına bağlı bazı topluluklar ile Bozulus'tan İzzettinli, Köçekli, İnanlı, Acurlu, Hamza, Hacılı, Akbaşlı, Kızık Koyunlu, Kırıntılı oymakları iskana tabi tutulanlardandır. Yalnız Rakka ve Balis ile Belih'in Fırat'a katıldığı bölgeler, çöl ikliminin hakim olduğu, sıcak ve kurak rüzgarların kavurduğu sahalar olduğu için Türkmenlerin yerleşmesine uygun değildi. Aynı zamanda çöle hakim olan Suriye tarafındaki Anezler ve Irak tarafındaki Şammarlar ile de devamlı suretle mücadele etmek mecburiyetinde kalıyorlardı. Dolayısıyla Rakka bölgesindeki bu Türkmenler ağır ağır kuzeye hicret ederek Azez, Bab, Münbiç, Cerablus, Çobanbey ve Gaziantep'in güneyinde oturan diğer Türkmen kardeşlerinin yanına intikal ettiler. Bu bölge deniz seviyesinden yüksek yayla mesafesinde olan ve Türk hayat şartlarına elverişli karakterdeki Gaziantep Ovası'nın Halep'e kadar uzanan devamı mahiyetindeki yerlerdi. Yani çöl ikliminin tesiri dışındaki sahalardı. Bu şekilde devam eden hareketler neticesinde 19. yüzyılda Rakka bölgesine yerleştirilen Türkmenlerin terk ettiği bir saha durumuna gelmişti. Bunun üzerine bu yüzyılın ikinci yarısında Toroslar üzerinde ve uzun yaylada oturan Avşar oymakları buralarda zorla iskan edilmişlerse de halen Avşarlar arasında acı hatıralar halinde nakledilen destani parçalardan anlaşıldığına göre yayla havzasına alışkın olan bu oymaklar alışkın olmadıkları çöl ikliminden ve hastalıklardan nüfus kırılmasından duçar kalmışlardı. Netice olanlarda da bir önceki Türkmen oymakları gibi daha kuzeye göçerek Münbiç'e bağlı Avşar Bucağı çevresine yerleştiler. Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizlere kıymetli vaktini ayıran tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

97.8 MHz.

Tuğba Buğur Avrupa şampiyonu. Milli sporcumuz Tuğba Buğur U23 Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca solo kadınlar kategorisinde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Elbette. 15 yaşındaki milli santranç sporcumuz Yağız Kaner doğmuş. 2716 elo puanıyla dünya gençler sıralamasında bir numaraya yükseldi. Genç sporcumuz bu başarısıyla Türk santrancında önemli bir gurur yaşattı.

Şimal Yılmaz'dan bronz madalya. Milli sporcu Şimal Yılmaz 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası Kadınlar 25 metre spor tabanca kategorisinde 3. oldu ve bu alanda tarihimizin ilk madalyasını kazandı.

Genç milli atıcılardan Avrupa şampiyonluğu. U23 Avrupa Şampiyonası'nda milli atıcılarımız Simal Yılmaz ve Fahrettin Caner 10 metre havalı tabanca karışık takım disiplininde altın madalya kazandı.

Genç milli atıcılardan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya. U23 Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcularımız Hatice Yel, Elif Berfin ve Elif Eda Çınar'dan oluşan takım 10 metre havalı tüfek disiplininde bronz madalya kazandı.

bir tartan dünya ikinciliği. Gençler Dünya Serbest Uçuş Hava Modenciliği Şampiyonası'nda milli sporcu İdil Ceylin Yırtar F1A kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Golf milli takımımızdan çifte madalya. Golf milli takımımız 2026 Avrupa Shield Şampiyonası'nda büyük başarı elde etti.

Don Judo milli takımımızdan 7 madalya. Özel sporcular Don Judo milli takımımız İsveç'teki dünya şampiyonasında büyük başarı elde etti.

Milli takımımızdan 10 madalyalık başarı. 2026 Akdeniz Oyunları kapsamında düzenlenen King Box organizasyonunda milli takımımız 10 madalya kazandı. Ay yıldızlı sporcularımız 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya ile önemli bir başarıya imza attı.

üniversite sporcuları badminton branşında iki madalya kazandı. Beren Aşkar ve Zeynep Bere Ocakoğlu çift kadınlarda altın, Nurullah Saraç ise tek erkeklerde gümüş madalyanın sahibi oldu.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 5872 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin

gitme. Güneşin tan kızılığında çiselenmiş yaprak kırıntılarını, suspus olmuş toprağın doğum halini, börtü böceklerini, sabah çayını yudumlarken uyanmış gözlerin yol çeken umuzlarını, coğrafyanın annelerini anlatacağım

dizlerine kelepçe vurmuş dilimin, kekeleşmiş kekeç halini. Kaç milyon yıl olmuş kabuk tutmayan yaramın, kanayan yarasını, gözyaşlarını, esaretini ve dağlarda yankılaşma direnişin, Yılmaz bekçilerini anlatacağım sana. Gitme. Serhat'ta Murat'ın köheylan akışını, Fırat'ta asiliğini haykıracağım. Kurşuna siper olmuş yüreklerin gülüşlerini, yürüdükleri patika yollarda düşlerini, saçlarından tel örgüler örülmüş coğrafyanın kızlarını anlatacağım sana. Toprağa düşen gülüşleri, yeşille buluşan maviyi,

0: şu bizim hesabı gör yavaş yavaş.
1: Topraktan bedene can veren.

0: Saygılarımı iletiyorum, saygılarımı iletiyorum. Mendili veriyorum, mendil ayrılıktır, aman. Aman.
1: Özür dilerim, ben bu şarkıyı yok.
2: İmansız askerin, korkak paşanın bir boyuna bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime, bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşmantasından. Sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından, bir yüzüne, bir de canına tükür. Millet parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede sahte bir kahraman varsa, bir resmine, bir de şanına tükür. Kesmekle kısalmaz cömertin eli, yiğidin adına eklerler deli, baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna, bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, inanmışa zulmün eki zalimin, manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine, bir de fenine tükür. Bir ilmine, bir de fenine tükür.

0: Atma yol yarasın, kimse bilmez sarasın. O insanı severen bir insana yarasın. Ağanın toyun oldu, kurbanı koyun oldu. Böyle güne kalmazdık, bizlere oyun oldu. Çıktım ağa toyundan, tok olmadım oyundan. Aslan melül bakırdı, kurt oynardı koyunla. Vefasızlar kurttan yar, şu an eder koyunla.
1: Mustafa Müzik.
0: Ağayan baş bağlarım, gözüme yaş bağlarım. Yemem minnet ekmecin, karnıma daş bağlarım. Yum yatağın, cidanın yum yatağın. Kahir hesabı bitmez, gözü yum yatağın. Toz yatağın, koymur toz yatağın. Giden geri dönmedi, basıptı toz yatağın. Yatağın, yar döşeyip yatağın. Menesinerem, yarasınar, bes kıymır yatağın. Ne koyurlar göz açak, ne koyurlar yatağın. Kurbanım bu çerçüğün toprağına daşına. Çok garipler hasretti ekmeğine aşına. Mazlumlar havar eder gece gündüz çağırı. Başımıza gelenler gelsin zalim başına. Her şey öz özün tutup kim kimin vayındadı. Varlı kardeş baş vurmaz bir yoksul kardeşine. Şervan geldi hanı uçu. Kuşlar endi dene uçu. Başım terse keseler, yalan demem canı uçu. Dostum benimsi isit, ben de ölüm sen uçu. Binaya adaş uğraydı, çırazın yaş uğraydı. Düşendim kara güne, bir mene baş uğraydı. Zeyran dağlı yer sever, bilbil bağlı yer sever. Vefasızdan görmemiş hebes yağlı yer sever. Bir baş vur dostum bize, bir baş vur. Öz yolun da itiri, eğer olsa bir baş vur. Bina vurdu, ben neler bina vurdu. Doktor neyi sayırsan dert mende bina vurdu. Bir aşirete katıldım, orada ucuz satıldım. Varlıydım baş üsteydim, yoksul oldum atıldım. Bir aşirete şan dedim, menem perişan dedim. Dediler zor avçıyık, kurağın nişan dedim. Bahçanın barı biter, heyvası narı biter. Eylik adamlık kalı, dünyanın varı biter. Dal dalar, yara desem dal dalar. Nişi varlı insanı, hak karşılar, daldalar. Ama yoksul gelende her şey hüzün daldalar. Dalana, bilmem konup dalana. Bir güne biz düşmüşük, dalan dalıp dalana. Erbil aydı, çerçüşten Erbil aydı. Allah'tan istediğim derdimi Erbil ay. Kazanda kaldı aşım, aş başlırdı kardeşim. O yüzüm de kalmayıp kardeşime olaşım. Sen yetti koydu beni diyar diyar dolaşım. Ölene tercih bitmez benim bu hak savaşım. Bak gözümün nemine, dal üreğim gamine. Çok garip var hasretti burada akşam şamına. Bağvansı bağın ister, bağda sardağın ister. Bir garip can seçende gevli torpağın ister. Ay garip, hepte garip, ay garip. Gurbette göğe baktım, yıldız garip, ay garip. Kimse demez neyudu, yüz yıl dese o ay garip. Giden gitti, dünyadan giden gitti. Elu yetse zulmetme, bin eli giden yetti. O da yetti, ataşım o da yetti. varım yokum yarıydı, elimden o da gitti, o da bitti, ataşın o da bitti, dünyamızı hissettik ömürde.

Açma derdim kardeş, yorgunum yorgun. Yad elinde kalmış vatana döndüm. Kurumuş yarpağı, kesilmiş suyu, bir bari yolunmuş bostana döndüm. Terk ettim diyarım, maldan talandım. Neçar kaldım kapı, kapı dilendim. Sakız oldum, ağızlarda çenendim. Bir bel bükülmüş insana döndüm. Seçerdim ölçerdim verirdim dolu. Seçerdim ölçerdim verirdim dolu. El gücüm yeterdi, bükerdim kolu. Kurt gibi gezerdim. Severdim şöyle, bir dişi tökülmüş aslana döndüm. Atlı yayan gamsız köye geçerdim. Kilitsiz kapıyı dilden açar. Arpa ele boğduyu birden biçerdim. Simbili silkinmiş harmana döndüm. Yalan yere aldadıram özümü. Ağlamaktan duman aldı gözümü. Konuşuram kimse almaz sözüm. Bir teli kırılmış kemana döndüm. Yer varma herkese dönüp yaltanma. Bir kere aldansay bir de aldanma. Ekmeğe gidiyor de bir. Fazla kullanma. Bir şarkı ters olmuş zamana döndüm. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Bu gördüğüm günler kesti hayalim.

0: zor oldu yaşamak. Hak oldu. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm.
1: Peki Mehmet Bey, ağzına sağlık. Doğrudan duygulu bir şiir. Göçmen insanlarımızın dilinden okunan bir şiirdir. Bu özel bir görüştür. Yani benim özel görüşümdür. Peki, ayağınıza sağlık.
0: Sağ olasın.
1: Mehmet Bey, sağ olasın.

İmansız askerin, korkak paşanın bir boyuna bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime, bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşman tasından. Sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından, bir yüzüne, bir de canına tükür. Millet parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede sahte bir kahraman varsa, bir resmine, bir de şanına tükür. Kesmekle kısalmaz cömertin eli, yiğidin adına eklerler deli, baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna, bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, İnanmışa zulmün eki zalimin, manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine, bir de fenine tükür. Bir ilmine, bir de fenine tükür.

sen Türkmensin, tanıdım seni. Seni ilk gördüğümde tanıdım. Sen Kerkük'lü Türkmensin belli. Başındaki camadanı bağlayışından, çakı gibi duruşundan, sen Kerkük'lü Türkmensin. Seni tanıdım bile değişinden. Sen altın köprülü Türkmensin. Konuşurken bir kolunu Kerkük'e, diğerini Erbil'e uzatıyorsun. Alnındaki su damlalarından belli. Yüzmüşsün zap suyunda. Sen altın köprülü Türkmensin. İki kebap koy bileye, değişine kurban. Sen Erbil'li Türkmensin. Seni sağ, temiz konuşmandan tanıdım. Tarih kadar eski, yılmaz bakışlı, gök bürü minarası gibi başın dik, sen Erbil'li Türkmensin. Sazındaki tınıdan belli, mızrabı, teli, namesi, acılar diyarı. Tanıdım seni, Felegoğlu, Çolakoğlu diyarından. Telaferli Türkmensin belli. Sizler dosta ekmek tuzsunuz, sofranıza kurban humsumuz. Gözünün yaşı ak su gibi ak, sen tuz hurma tulsun. Elindeki su testisinden belli. Marufoğlu gibi dertli, Ali Haşim gibi cesursun. Yılmayan, yılmayan, hep dalgalanan bayraksın. Vatana kurbansın, kurban gene, meyanından tanıdım seni. Sen Duzlavu Türkmensin. Zeynel Abidin gibi mübarek yüzün, dimdik boyun minare gibi. Boyuna hayran, gözünde reşit feri var. Tanıdım seni, sen bir dağ kuklu Türkmensin. Tanıdım seni yüzündeki barut isinden, dudağındaki çatlaktan, bileğindeki kudretten, gözyaşınla şehidini yıkayan yılmaz bir Türkmensin. Sen Beşirli

Türkmensin, tanıdım seni. Bereketli tarlalar nefesin, incecik akarsuyun kenarındaki huzur var yüzünde, ay yüzlüsün. Kıskandılar, zehirlediler seni. Şirinsin Zehra Rahman, hala güzelsin. Güzelliğinden tanıdım, sen taze hurmatlı Türkmensin. Şehriban narım yanağından, portakal rengi saçından tanıdım seni bacım. Uzaklarda olsan bile içimden atamazlar seni. Bir aşk rüzgarı eser telafirden mendeliye, kuş olur selam dağıtır Türkmen eliye. Bilirim selamınız baş üste dersin her daim. İşte ondandır tanırım seni, sen Mendelili Türkmensin. Hepinizi tanıyorum, hepinizi tanıyorum. Siz Türkmensiniz, acıların yumağı, sabrın çanağı, bütün fırtınalara inat, özgürlüğe susamış, özgürlüğün bayrağı. Tanıdım sizi, siz Türkmensiniz.

0: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.
1: Bu mesleğe ilk adım attığım günlerde benim çok sevdiğim güzel bir hanım arkadaşım, Türk halk müziğinde inanılmaz güçlü bir ses, beni bu şarkıya aşık etti. Daha doğrusu bu türküye aşık etti. Ve artık bunun ardından da ben bu gece aşka gelmişken bu türküyü okumadan geçmem dedim.

yağmur tanesini, unut saçların rengini, gözlerin karasını, unut şarkıları, sarı defter yapraklarını, baktığın aynaların arkasını unut. Unut kahverengi fotoğrafları, adresleri unut. Rüzgarı, rüzgar deyince ağlatan saçlarını unut. Sil bütün isimleri, yak resimleri, olmasınları, olmayacakları, olmadıları unut.

yoksun, yokluğunu unut. Bak gitmişin, gitmelerini unut. Varsın keşke desin bir ses içinden, keşkeleri unut, oysaları unut. Gözlerini unut, bu şehri unut. Kor gibiyken içimde, kendin gidip beni burada kor gibilerini unut.

Unut unuttuğun, ıslak incir taneleri, zeytinin rengini, ekmeğin buğusunu, sen mi geldinleri unut, unut işte, unutmak en iyisi, unut iyisi. Unut, yıldız yıldız, İstanbul İstanbul, akşam akşam, yavaş yavaş, şarkı şarkı. Nasıl diyorlarsa, nereye koyarsın böyle bir aşkı, öyle unut.